kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı. Yürek koca bir kara delik. Yapacak

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 21 Temmuz 1983 yılında Antarktika Vostok istasyonunda eksi 89.2 santigrat dereceyle dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Radyosu Radyo Türk'ü Boğaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yeni güne yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türk'ü Boğaz frekanslarında. Güne güzel başlayanlardan olalım, güzel de uğurlayanlardan olalım inşallah. Tabii bu sessiz olmaz. Nerelerden sesime kulak veriyorsunuz? Sizden gelen yazılı sesli mesajlarında enerjisiyle, katkısıyla şöyle 21 Temmuz Salı sabahına güzel mi güzel bir imzamızı atalım. Var mısınız? Varsınız, varsınız. İyi ki varsınız. Şu an iş yollarına koyulmuş olan dinleyicilerimize, kaptanlarımıza, çoktan işe varan dinleyenlerimize, henüz evden çıkmayanlara, günaydın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
2: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
5: Dünya katılım var.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onvodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Reklam.
11: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
12: ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin toplam piyasa değeri 115 milyar doların üzerinde arttı. ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden olan ve borsalarının yönünü belirleyen Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta'nın toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 15 milyar 300 milyon dolar artarak 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi. ABD, Merkez Bankası'nın faiz arttırımına gideceğine yönelik endişeler de şirketlerin hisselerindeki yön arayışında etkili oldu.
11: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
13: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: Programımızın ilk dakikalarında şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Bakalım kimlerle nerelerdeyiz bu sabahta. Mahmut Seribol Kırıkkale'de bizlerle beraber. İsviçre'de Necmi şu an bizleri dinliyor. Onlara da sevgilerimizi gönderelim. Kazakistan'da Murat, hoş geldin. İzmir Karşıyaka'nın üstüne bir Kara Murat selamı savurun lütfen demiş. Savurduk o halde. Murat hoş geldin. Arif Afyon'da şu an bizleri dinliyor. Hatice Kırıkkale'de aramızda. Gölgeler düşse de yüreğinin üstüne, güneşini sakın söndürme. Umut yoksa yarınlar uzak kalır insana. Unutma bir sen daha yok bu dünyada diyerek günaydın Uğur mesajını göndermiş. Hatice yüreğine sağlık. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın. Herkese musmutlu bir hayat, musmutlu bir gün, musmutlu, stressiz bir gün olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Herkesin işi rast gelsin.
0: Amin.
1: Herkese huzur, sağlık, mutluluk versin. İşe giderken sizi dinliyorum.
0: Nefes.
1: İyi yayınlar Uğur Bey. Mutlu kalın. Radyoda Türkaz'da kalın.
0: İşte budur Asya. Çok teşekkür ederim sana da. İyi çalışmalar diliyorum.
2: Günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun. Sıcağın başkenti Antalya'dan selamlar, saygılar. Turkaz Efendi'nin yerine hayırlı işler dilerim. Gül öğretmenim, ellerinden öperim. Duvarlarınla servisimize başladık. Uğurcuğum sana da iyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz Coşkun kaptanım. Yüreğine gönlüne sağlık. Hoş geldin. Arife de Konya'da bizlerle yoklamaya dahil olmayı bekliyoruz demiş. Oldunuz efendim. Var yazıldınız. Hoş geldiniz. Günümüzün sohbet konusu.

0: ortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Bir reklam. Bu frekansta hayat var.

0: Bu arada sevgili dinleyenler, bir son dakika gelişmesi. Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS sonuçları erişime açıldı. Yani YKS sonuçları açıklandı. Adaylar TYT, AYT ve YDT puanlarıyla başarı sıralamalarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Tercih sürecine çevrilen gözler için yeni takvimin kısa süre içinde de duyurulması planlanıyor. 2026 YKS sonuçları açıklandı sevgili dinleyenler. Adaylar sonuçlarını görebilir. Umarım tüm öğrencilerimizin gönlünce olmuştur. Ne olursa olsun bu bir herhangi bir son, herhangi bir nihayet bir durum değil ama hayal ettikleri meslek, hayal ettikleri üniversite için önemli bir adım. Sonrasında da tercih süreci başlayacak. Herkesin gönlünce olsun.
1: Buyur, günaydın, hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
0: Günaydın Serkan.
1: Kahramanmaraş'ta şu anda hava açıklı, güneşli, 23 derece bir sıcaklık var. Kahramanmaraş, Kayseri çevre yolu açık.
0: Güzel.
1: Trafik şu anda %40 bir yoğunluk var.
0: Fena değil.
1: Benim mesleğimi duyduğumda, oh işin iyi, rahatsın, bol bol geziyorsun diyorlar.
0: Tabii
1: ben
0: canım.
1: Şoförüm. Tüm şoför arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum.
0: Teşekkürler Serkan Kaptan, yolun açık olsun senin de. Ya işte dışarıdan davulun sesi uzaktan hoş geldi derler ya. Sefa ve Ayşegül Ankara Mamak'ta şu an bizlerle, yola çıkmışlar, Antalya'ya tatile gidiyorlar. Oo, memleketimiz Kırşehir'e de selam diyor. Oo, hemşerilerim hem de Kırşehir'e, Kaman'a, Çiçekdağ'a, hepsine selam olsun. Size de iyi tatiller. Kıskanmadık. No, no.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Böyle bir
1: dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam. Trafiğe çok.

Havanın notlarına da bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin ise iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise birçok yerde yağmur uyarısı da var. Türkiye genelinde hafta sonu yağış beklendiğini söylüyor uzmanlar ve sıcaklıkların da cumartesi pazar günlerinde düşeceğini ifade ediyorlar. Özellikle Doğu ve Batı Karadeniz bölgesinde yağış beklendiğini kaydederek sonraki günlerde de sıcaklıkların eski haline döneceği söyleniyor. Tabii ki sıcaklığın en yüksek olduğu 12 ile 16 saatler arasında çocukların, yaşlıların ve kronik hastalığı bulunanların dışarı çıkmaması da diğer tavsiyelerden biri.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Bir reklam.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %42 oranında sevgili dinleyenler. Sahil yolu Balat Unkapı yönünde sağ şeritte bir bakım onarım çalışması nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Bölgedeki yoğunluk da bundan kaynaklı artmakta. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

günaydın, günaydın dedikten sonra bu günaydınımıza Süreyya da ortak oluyor. İskenderun'da şu an papağanı Cesur'la beraber kahvesine ortak ediyor bizi. Oo, konuşabiliyordur. O konuşabilen türlerdendir umarım. Merak ediyorum da. İlhan Güven.

Üçgenlerimize günaydın. Merve İstanbul'da bizlerle. Herkese mutlu sabahlar dilekleriyle aramızda. Nurten, ben nikah memuruyum. Görevimi öğrendikleri anda ilk sordukları soru masada hayır diyen oluyor mu? Yani sosyal medyada birkaç kez görüp de işin şakasına yani böyle bir adım atıp sonra ciddiyete döndüğüne şahit olduk da ciddi ciddi oluyor mudur? Ben de merak ettim bak. Ya da imza attıktan sonra vazgeçtim nikah iptal etmek istiyorum diyen oluyor mu diye soran çok mu demiş. Yani evet, böyle tepkilerin gelmesi de normal. Güzel, çok teşekkür ederim Nurten. Günaydınlar. İzmir'den selamlarıyla Hüseyin, tır şoförüyüm ve verdikleri ilk tepki zor olmuyor mu be? Küçük araçlardan saygı bekliyoruz tabii ki demiş. Yani aslında bütün araçların birbirine saygılı, bütün şoförlerin birbirine saygılı olması önemli. Çünkü aslında birbirinize emanetsiniz o yolda. Hepimiz için. Trafikte olan herkes birbirine emanet. O yüzden herkes kurallara uyarak güzel bir şekilde yolculuğunu yapmış olmasını diliyorum. Mesleğinizi öğrendiklerinde ilk sorulan soru ne oluyor?

0: de huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım et Sigortam.net.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
4: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 21 Temmuz 1983 yılında Antarktika Vostok istasyonunda -89.2 santigrat dereceyle dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü. Güzellikler
4: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim. Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS sonuçları erişime açıldı sevgili dinleyenler. Adaylar TYT, AYT ve YDT puanlarıyla başarı sıralamalarını ÖSYM sitesinden öğrenebilecekler. Birinciler de belli olmuş YKS şampiyonları. Hepsini tebrik ediyoruz. Bütün öğrencilerimizin gönlünce bölüm, üniversite, gönlünce bir öğrencilik, üniversite hayatı olması dileğiyle. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıyla İl Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde müstakil terör suçları soruşturma büroları kurulması istendi sevgili dinleyenler. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'sini ziyaret ederek Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyareti çok kıymetli olarak değerlendirdi.

0: Radyo Türkmanız'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz de hoş geldiler, sefalar getirdiler. Onlar için de güzel geçen, stressiz geçen, şahane geçen bir salı günü olsun. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Gül öğretmenimle.
1: Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Trafikte olan ve trafiğe çıkacak tüm kardeşlerimin yolları açık, düz ve kazasız, belasız, hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim.
0: İnşallah.
1: Kazançlarınızın bir tanesi bin tane olsun. Rabbim her türlü kötülüklerden hepinizi korusun inşallah. Allah'a emanet olun. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen, selamlar.
0: Günaydın Gül öğretmenim. Yüreğinize sağlık, dualarınıza sağlık. Nasıl güzel geliyor ama. Sizin için de çok güzel bir gün diliyoruz. Huzurla geçen, sağlıkla geçen. İskenderun'da Senem aramızda. Yine Gonca bizlere eşlik eden dinleyicilerimizden günaydınlar. Fatma, günün sözüyle ilgili sende ne hikayeler vardır diye geri dönüş alıyorum. Yaşlılarla uğraşmak zor değil mi soruları alıyorum. Huzur evinde çalışıyorum. O yüzden bu sorularla çok karşılaşıyorum demiş. Yani işini severek yapana her işin zorluğu vardır tabii ki ama kolaylıklar daha da çok hissettiriyor kendini. Umarım herkes de sevdiği işi yapar. Mesleğinizi öğrendiklerinde ilk sorulan soru ne oluyor sevgili dinleyenler? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca Gazoz.
6: Smokin bizim işimiz.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren...

0: Erciyes.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuvaz

Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS sonuçlarının erişime açıldığını tekrar etmek istiyorum sevgili dinleyenler. Adaylar ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden paylaşılan bir fiyat farklılığı şikayetini ihbar kabul ederek İstanbul'daki bir zincir market şubesinde denetim gerçekleştirdi ve yapılan incelemelerde kasa ve reyon fiyatlara uyumsuz olan ve etiket bulundurmayan ürünler tespit edilerek işletmeye idari para cezası uygulandı. İşte bilinçli vatandaşlık, sorumlu vatandaşlık da böylesi güzel sonuçlara da sebep olabiliyor.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 seviyesinde sevgili dinleyenler. Sahil yolu Bakırköy, Ataköy yönünde de bir sol şeritte bakım onarım çalışmasının başladığını paylaşalım. TEM'de Mahmutbey tekstil kenti yönü orta şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. TEM'de Mahmutbey'de Moğlof İstanbul hizası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde sağ şeritte bir ağır hasarlı trafik kazası uyarısı da var. Umarım ciddi bir durum yoktur. Ankara Caddesi Evka 3 istikameti İzmir'de de Egemak Köprüsü sonrası sol şeritte bir araç arızası olduğunu da paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

18.27 olmuşken günümüzün sohbet konusu, mesleğinizi öğrendiklerinde ilk sorulan soru nedir demiştik. Merve bizlerle şu an. Ne olacak bu benzin fiyatları? Türkiye'den gerçekten petrol çıkıyor mu gibi sorular soruyorlar. Petrol ve doğal gaz mühendisiyim demiş. Merve, günaydınlar. Teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Yine bizleri dinleyenler arasında Leyla da var Kahramanmaraş'tan. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Radyolar açıldı mı demiştik ya, Canan açılmış ve aramıza katılmış bile. Reyhan da açılmaz olur mu mesajıyla şu an aramızda. Teşekkür ederim. Zübeyde lise stajında yanında çekinerek durduğun memurlarla şimdi mesai arkadaşı olmak nasıl bir duygu diye soruyorlar. Bana da hala kendimi o 17 yaşında küçük kız zannediyorum ama artık alıştım. Tabii ki mükemmel bir duygu diyor mesajında da. Yani insan ya, büyümek çok garip bir de bir duygu. İçinizde bir yerler büyümüyor zaten. Hatırlatıyor kendini zaman zaman. Yani bu da işte o hayal edilen meslekle alakalı çalışanların yanında olduğunu, aslında sizinle o işi yaptığınızı farkına vardığınız anlardan biri de böylesi bir şey. Benim kendi adıma mesela sanatçılarla tanıştığımda, ya hep televizyonlarda işte müziklerini, şarkılarını dinlediğimde, lansmanlarda tanıştıklarımız düşününce hala böyle çok gerçekçi gelmiyor. Çimdikliyorum kendimi hemen orada. Kendine gel, buradasın şu an şeklinde. Evet, sohbet konumuz mesleğinizi öğrendiklerinde ilk sorulan soru ne oluyor? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.

iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hep

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'de. Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: doğasına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin ise iç kesimleriyle

Katmanu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Hafta sonu ise yağmur var. Uzmanların tahminine göre Türkiye genelinde hafta sonu yağış beklendiğini ve cumartesi sıcaklıkların cumartesi pazar günlerinde de düşeceği ifade edildi. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Saatlerimiz 8.47 oldu ve bizimle bu an ortak olanlardan Zülkif Kahramanmaraş'ta bizlerle selamlarıyla ve günaydınlarıyla hoş geldin. Üniversitede memurum, öğrenci işlerinde öğrencilerle ya da öğrenci velileriyle karşılaştığımda öğrencileri işleri telefonlara neden cevap vermiyor şeklinde, öğrenci işleri neden telefonlara cevap vermiyor şeklinde cevap sorular geliyor demiş mesajında da. Öğrenci işleriyle birçok öğrencinin mağduriyeti olduğu için çok mimli bir meslekte. Tabii sizin de kendi içinizde de o süreci yönetim konusunda zorlandınız. Stresli bir alan saatlerde, günlerde, o özellikle kayıtlar, işte sınav zamanları vesaire olduğu aşikar. Kolaylıklar diliyorum. Akif Elazığ da bizlerle. Zabıt katibiyim dediğinde hani adam diyor ki ya yaz kızım diyorlar, ondan mı diyor? Yok diyorum, öyle kafandaki gibi değil. işte. Büyükada'da şu an Hasan bizlerle beraber bahçıvanlık yapıyorum ve bana ne ekip biçiyorsun diye soruyorlar. Ben de başlıyorum, domates, biber, kabak, patlıcan, ne istersen. Ya işte bizim insanlarımızın hayal dünyasının hemen farklılaşması. Kolaylıklar diliyorum sana da. Eline emeğine sağlık Hasan.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz.

0: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.

İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken. Yersiz yurtsuz olmaktan daha fena bir şey varsa o da insanın yerine, yurduna bir şekilde sığamaması. Öyle olması gerek. Yani bir şekilde yerimize, yurdumuza sığınamadığımız zamanlar. İşte tuhaf, hem arzulamak hem nefret etmek gibi aslında. Hem istemek hem vazgeçmek gibi de. Ayşegül kızlar, sen kaçmak istediğim yerde varmak istediğim yerin aynı olması ne kadar tuhaf diyor. Sevgili dinleyenler, bir şiirinde. Kaçmak istediğim yerle varmak istediğim yerin aynı olması ne kadar tuhaf. Sevmek bu herhalde. Mesele bu olmalı işte sevgili dinleyenler. Varmak istediğimiz yerlerin hiç kaçmak istemediğimiz yerler olması ve bunun adının hala sevmek olması dileğiyle.

0: Radyo Türk Muazzesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıkla geçen, huzurla geçen, stressiz geçen, güzellikle geçen bir salı günü olsun. Dedikten sonra bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Ebru ile Samsun'da şu an bizleri dinliyormuş. Sevgilerimizi gönderelim. Gonca aramızda olan dinleyicilerimizden sıradaki şarkılara talip olan armağan oldu bile. İskenderun'da Fikriye Soner, Oruç kardeşler şu an bizlerle beraber. Onlara da sıradaki şarkılar armağanımız olacak. Ankara'dayız. Habib, özel bir şirkette toptan akaryakıt satış müdürüyüm. Genelde mesleğimi öğrendikten sonra bir sessizlik oluyor. Çünkü birçok kişi ne iş yaptığımı idrak edemiyor. Sonrasında benzinle mazota zam gelir mi sorusu soruluyor. Bir de böyle bir durum var değil mi? Bilmediklerini bir düşünüp acaba nerede akaryakıt dedi o zaman şurada. Canım insanlarımız. Adana'da Zeynep bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Gülnihal, hoş geldin sen de aramıza. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Duyguların dört mevsimini yaşarken, geçmişten günümüze en sevilen şarkıları dinlerken, günümüzün de bir sohbet konusu var. Tabii ki konuyla sınırlı değilsiniz. Yüreğinizden ne geçiyorsa bizlerle paylaşmak istediğiniz, dinlemek için buradayız. Ama konumuzsa mesleğinizi öğrendiklerinde size ilk sorulan soru ne oluyor genelde? 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attınız.
1: Radyo Turkuaz.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
3: var. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, iş dünyasının yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir, yaptığı değerlendirmede, yılının ilk yarısının küresel ekonomide belirsizliklerin kalıcı hale geldiği, jeopolitik risklerin ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla ağırlık kazandığı ve ülkelerin yeni büyüme alanları aradığı bir dönem olarak geride kaldığını söyledi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Radyo Turkuaz.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İdefix'te yapacağınız her 1000 TL'lik alışverişle büyük İdefix çekilişine bir katılım hakkı kazanabilirsiniz sevgili dinleyenler. Onlu'dan 100 inç televizyonlardan en popüler skuterlere, küçük ev aletlerinden süpürgelere kadar birbirinden özel hediyeler sizleri bekliyor. Üstelik İdefix premium üyeleri çekilişte çok daha avantajlı. Onlu'nun birbirinden özel hediyelerini kazanma fırsatı şimdi İdefix'te. Üstelik spor, outdoor kategorilerindeki fırsatları da çekilişe katılırken kaçırmayın. Snickerlardan koşu bantlarına, kamp ürünlerinden scooterlara kadar binlerce üründe %40'a varan indirim sizi bekliyor. Avantajlı alışverişinizi tamamlayın, hem indirimlerden yararlanın hem de büyük İdefix çekilişinden eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. Hemen İdefix mobil uygulamasını indirin veya idefix.com'u ziyaret edin. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam.

0: cep kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Bir reklam. Yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu şu an %50 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Zincirlikuyu Mecidiyeköy yönünde sağ şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Sefaköy-Florya'ya yan yolda sağ şeritte de bir araç arızası nedeniyle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını aktaralım. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında ise Türk Hızlı Caddesi merkez yön lojmanlar bölümünde çalışma nedeniyle şerit daraltmasının da mevcut olduğunu paylaşalım. Yoğun bir bölge. Orayı kullanacak olan dinleyicilerimizle de bunu paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Bakalım kimlere ulaşıyor sesim. Daha doğrusu kimlerden de karşılık buluyor. Zeki günaydın, hoş geldin. Sıradaki şarkılar sana derman olsun. Huriye de Konya'da bizlerle beraber. Ona da sevgiler, selamlar. Büşra ile Bursa'dayız. Desinatörüm, yani desen tasarımcısıyım. O da ne diye soran çok oluyor demiş. Desinatör. Ne kadar güzel bir de ismi var aynı zamanda. Sıla Adana'da bizleri dinliyor. Ben de diyor pazar günü olacak öğretmenlik sınavım. Sizlerle de güzel dualarınızı bekliyorum dedi. Gününüz çok güzel geçsin demiş. Sıla, sen ve senin gibi öğretmenlik mesleğini hayal eden, isteyen, arzu eden, emek veren tüm öğretmenlerimize de başarılar diliyoruz. İnşallah çok güzel geçer ve mesleğinize, öğrencilerinize bir an önce kavuşursunuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışıyorum demiş Ethem. Genelde Sosyal Yardımlaşma Derneği ile karıştırıyorlar ve ilk sordukları soru, nakit desteği alabilir miyiz? Bu da iyiymiş. Teşekkür ederim Ethem. Günaydın, hoş geldin sen de aramıza. Evet, mesajlardan da anladığınız üzere günümüzün sohbet konusu meslekler. Daha doğrusu mesleğinizi öğrendiklerinde size ilk sorulan soru. 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Hele güzel İstikbal'de.
6: Reklam.
7: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım tekrar sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleriyle Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tabii meteoroloji uzmanları ülkemiz genelinde hafta sonu yağış beklendiğini de açıkladı ve sıcaklıkların cumartesi pazar günlerinde düşeceğini de ifade ettiler. Dolayısıyla da bu konuda plan programı olan dinleyicilerimize tedbirli olmalıyı ihmal etmeyin.

Saatlerimiz 9.45 olmuşken bizlere eşlik edenler arasında Mustafa var. Ankara'da şu an aramızda. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Sıradaki şarkılar onun da yolunu, yolculuğunu güzelleştirsin. Serap İzmir'de bize eşlik ederken Nurhan Sakarya'da bizlerle beraber. Bugünkü günümüz dünden de güzel geçsin temennisiyle aramızda Nurhan'da. Amin inşallah. Her zaman bir öncekinden daha da güzel günlere uyanıp yaşayalım inşallah sevdiklerimizle. Bora bizleri dinliyormuş şu an. Güzel yayınlarınız için teşekkür ederim diyor. Ben teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Ankara'da o da bizlerleymiş. Teşekkürler. Canan'la şu an Lidya bizlerle. Konya'da eşlik eden dinleyicilerimizden. Yüreğinize gönlünüze sağlık. Sadece ülkemizden değil yurt dışında gurbetçilerimiz tarafından da dinleniyoruz. Almanya'da şu an bizlerle. Gül çok teşekkür ederim. O da Eskişehir'deki aileme de çokça sevgilerimi iletiyorum. Annem sizi dinliyor demiş. O zaman annemizin de ellerinden öpelim. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Tez zamanda da yan yana gelip de bizi dinlediğiniz anlara da şahit olalım. Çünkü onlar için de, gurbetçilerimiz için de tatiller. Yine aynı şekilde memleket hasretleri. Çok şükür vuslata erdiği günler.

0: Space.com'da. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 21 Temmuz 1983 yılında Antarktika Vostok istasyonunda -89.2 santigrat dereceyle dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağ ilçelerinde hasadına başlanan ve yüksek rekoltesiyle öne çıkan Napolyon kirazında verim üreticiyi memnun etti. Yağışların ve iklim şartlarının iyi gitmesi nedeniyle bölgedeki rekoltenin bu yıl 36 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Sarı, bölgemizdeki fabrikalar aracılığıyla ABD ve İngiltere'ye de dondurulmuş ve kurutulmuş kiraz ihracatı yapılmaktadır ifadelerini kullandı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
8: Radyo Turkuaz.
9: İstanbul 93.6.
10: 93.6.
9: Ankara 90.2.
10: 90.2.
9: İzmir 101.
10: 101.
9: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
8: Radyo Turkuaz.
9: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler, Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz. Yine her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Sıradaki şarkılar yarın da sadece ve sadece sizler için gelecek. Saatlerimiz onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün iki saatine ortak olmak için birbirinden güzel şarkıları ve sohbetiyle sizlerle olacak. Umarım her biriniz için sağlıkla geçen, huzurla geçen, mutlulukla geçen güzel bir salı günü olur. Kısacık zamanımıza da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Yarın da yine yeni güne beraber merhaba demek adına saatlerimiz sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere.

Bakarım tabii ki, gelirim tabii ki, konuşurum, dertleşirim tabii ki. Kim geldi? Gönül dostumuz geldi efendim. Sabah olsam, sabah olsam pazar olurdum. Öğün olsam ben kahvaltı olurdum. Su olsam çay, un olsam ekmek, yaş olsam çocuk olurdum. Çocuk kalbi, o güzel kalbi.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi. Expertise. Dino.

İyi ki arkadaşlarım var, iyi ki dostlarım var, iyi ki gönlümün güzelleri var. Şimdi bedenler ayrılabilir, bedenler ayrı olabilir, uzaklıklar olabilir. Ama ruhlar ayrılmıyor dostlar, bazı ruhlar. Yani bu dünyada yollar ayrılsa da, mesafeler olsa da, zaman bile araya girse de ama kesinlikle kalp aleminde öyle ayrılık falan yok. Şimdi bazı bağlar vardı böyle kopmazlar, şaşırırsınız. Hani bizde iz bırakanlar olur, biz de başkalarının kalbinde silinmeyecek izler bırakırız. İşte o anlarda fark ederiz ki dostlar, gerçekte hiçbir ayrılık yoktur. Yalnızca bir boyut değişimidir. Ama bu aralar sen yoluna ben yoluma diyenler çokmuş anladığım kadarıyla. Neler oluyor orada gönlümün dostları? Hadi gelin bakalım 505-188-30-0. Konuşuyoruz, yazışıyoruz. Buradayım. Saatler 12'yi gösterene dek yanınızdayım. Çok

İnanmıyorum, Belgrad Ormanı'na gitmiş Aytencin. Kahvesini de dışarıda yapmış. O minnacık tüp gibi bir şey var. O nedir ya öyle? Kahveyi yapmak için mi? Vallahi bayıldım. Bana fotoğraf göndermiş. Hadi biz de geliyoruz. Hazır mısınız? Bugün havalimanına gitmiyoruz. Bugün vapur yolculuğumuz yok. Bugün biz bisiklete biniyoruz hep beraber. Çok özel bisiklet yaptırdım. Hayal kuruyoruz ya. Biraz hayal kurabilir misiniz lütfen? Çok farklı böyle kocaman böyle bir bisikletimiz var. Hatta iki tekerlekli falan değil. Belki benim gibi dengesini sağlayamayanlar olabilir. 5-6 tekerlekli olabilir mi? Bisiklet nasıl oluyor? Araba bile dörtgen, 5-6 ne diyeyim? Rahat rahat gidiyoruz. Ayten bizi bekliyor. Kahveler hazır. Efendim, Belgrad Ormanı demişken Sarıyer böreği yemek isteyenler varsa, kuş üzümlü, üzümsüz, hangisi? Ben kuş üzümsüz tercih ediyorum şekerden dolayı. Öyleyse böreklerimizi de Ayten hazırlıyor. Hadi bakalım, hayal kuruyoruz.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Afyonkarahisar Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Ankara Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mersin Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
1: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Kocaeli Radyo Turkuaz dinliyor.
6: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Malatya Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz. Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo Turkuaz.

aslında çok deli gibi diyemiyorum. Biraz daha aklı başında, biraz daha ayaklarımız yere basarak sevmekte olsun. Ama duygular zaten, yani bana bazen şey diyorlar işte mantıkla hareket. Hayır, aslında ön planda olan duygular dostlar. İşte biz o duyguları birazcık böyle sentezleyerek, o mantığı da işin içerisine sokarak dengelememiz gerekiyor. Yoksa duygu diyor ki sen beni dengeleyemezsin diyor. Ben yapacağımı yaparım diyor. Şimdi size çok güzel bir tarifim var gönlümün dostları. Direnç kilolarınız varsa, hiç hayatımda öyle bir şey olmadı. Hiç direnç kilom olmadı biliyor musunuz? Hep kilom olduğu için hiçbir direnç kilom falan olmadı. Yani bu direnç kilosu dediğiniz şey 3-4 kilonuz ya da bu hafta çok yediniz. İşte tatile gittiniz, komşuya gittiniz, akrabaya gittiniz. Çok fazla kaçırdınız, karbonhidratlı tatlılardı falan. Ne yapın biliyor musunuz? Evinize döndüğünüzde ya da o gün içerisinde çok yediğinizi düşünüyorsanız işte kahvaltıda, öğlen yemeğinde. Akşam çok özel bir salata yapıyoruz. Hazır mısınız?

Malzemeleri veriyorum hemen. Şimdi bir kere bir semizotu, bir haşlanmış nohutumuz olsun, salatalığımız olsun, yoğurdumuz olsun. Bir de biraz da baharat olabilir. Tabii ki zeytinyağı olmadan olmaz. Bu salatalıkları güzelce de minik minik bir doğrayın. Semizotunu da şöyle güzelce de alın. Hani böyle elimle ben parçalıyorum onları. Bıçak değdirmiyorum. Sonra haşlanmış nohutu içerisine istediğiniz baharatlarla, kırmızı falan böyle pul biberler güzel oluyor, karabiber oluyor. Hatta ben kimyon da koyuyorum. O baharatlarla şöyle güzelce de bir zeytinyağında soteleyin. Soteliyormuş gibi yapın. Üzerine salataların, salatalıktı, semizotuydu, güzel yoğurdunuzu katın. Bana kalsa ben sarımsaklı yoğurt koyarım. Çok yakışıyor. Arkasının üzerine nohutları da koyun efendim. On böyle zeytinyağıyla birlikte. Bu kadar. Evet, yiyebilirsiniz. Kaşık kaşık yiyin. Başka hiçbir şeye gerek yok. Yanında başka ne ekmekti ne başka bir yemekti. Bunlar birbirleriyle bir de termik bir etki falan yapıyorlarmış. Allah Allah. Yani ertesi günü zaten bir baktığınızda, böyle teraziye çıktığınızda, tartıya çıktığınızda kilo vermiş olarak da kendinizi görebilirsiniz. Çok enteresan. Biraz nane olabilir mi? Evet, nane de ben kattım. Harika bir salata.

0: bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 saat...

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Şimdi bazen bazı şeylerin çok kolay olduğunu zannedenler var gönlümün dostları. Bazı insanlar şöyle yaşıyor olabilir. İşte canı yanmış mı umurlarında değil. Yıllar çalınmış mı umurlarında değil. Bir insanın güvenini, psikolojisini, inancını, hayata bakışını yerle bir etmiş mi yine umurlarında değil. Oldu bir kere, ne yapalım, öyle oldu, herkes kendi yoluna baksın deyip çekip gidiyorlar. Evet, gidiyorlar.

Ama sanıyorlar ki hikaye burada bitiyor. Oysa hayat işte böyle işlemiyor. Bu dünyada hiçbir söz boşluğa söylenmiyor. Meyle yolculuktan yine bu sözler. Hiçbir gözyaşı sebepsiz akmıyor. Hiçbir ah karşılıksız da kalmıyor. Belki diyor mahkemeler kurulmaz. Belki alkışlar devam eder. Belki herkes onları haklı sanır. Ama işte Yaradan'ın bir terazisi vardır gönlümün dostları. İlahi adalet diye. İşte bazen hiç beklenmeyen bir anda. Bazen en değer verdiğin yerden. Bazen de neden bunlar benim başıma geliyor diye sorgulamıyorum. Uyguladığın bir dönemde çıkıyor insanın karşısına. Yani o yaşattığın acıları kaydediyor gönlümün dostları. Birinin yıllarını mı çaldınız, birinin umutlarını mı söndürdünüz, birini kandırdınız mı, birine zulmettiniz mi, birini bile isteye süründürdünüz mü? Her şeyin bir bedeli var bu dünyada. Belki bugün değil, belki yarın da değil ama bir şekilde var. Hatta bence en güzel zamanda oluyor bu. Evet, o kişinin en güzel anında oluyor. Ben buna inanıyorum. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da dostlar buluşmuşlar efendim, hoş geldiniz. 500-588-30-0'dayız. Ya inanmıyorum Gökhan'cığım ya, yıllar öncesinden şu an sanırım Merkür Retros seni getirmiş olabilir mi? Hatırlamaz mıyım? Hoş geldin. Efendim görüşmek istediğim biri var demiş. Kim? Füsun'a mı ulaşmaya çalışıyorsunuz? Hoş geldin Gökhan'cığım. Sıradaki şarkıyı sana da armağan edeceğim. Zerinimiz, ailemiz, Zühre'miz bizimle birlikte. Sibel'imiz geldi. Sibel'in kitapları da geldi. O güzel kitapları da çarşamba günü dinleyicilerime armağan edeceğim.

Instagram şarkıları diye bir şey var gönlümün dostları. Eskiden şarkılar, albümler çıktığı zaman radyolarda patlardı. Bakın böyle bir kelime vardı. Biz patlattık derdi. İşte bir radyo derdi ki ilk biz patlattık, ilk biz çaldık falan diye. Şimdi sonrasında tabii ki çağ değişmeye başladı. Bu sefer sosyal medya hayatımızın üzerinde birçok böyle müzik platformları var tabii ki baktığımızda. Orada artık böyle dinleniyor bazı şarkılar ve oradan buraya doğru geliş yapıyor. Çok enteresan, Instagram'da artık şarkı patlatıyor diyebiliriz. Şimdi tabii orada çalınanlarla bazen böyle hani radyoda ulaştıklarınız belki farklı da olabiliyor. Biz her şarkıyı tabii ki ya da her sanatçıyı çalmıyoruz. Bir süzgeçten geçiriyoruz. Tüm radyolar için geçerlidir bu ama biz daha dikkatliyiz bu konuda. Sözlere bakıyoruz, işte kişiye bakıyoruz, sanatçıya da bakıyoruz. Ya da sanatçı demeyelim de sanatçıyla şarkıcı arasında bir kere kesinlikle fark var. Bunu da artık son zamanlarda gördüğümüz birçok şey ayırt edelim. O yüzden de mesela bunlar Hadise'nin bu şarkısı da bu yapay zekalarda, özel yapay zeka şarkıları var. Onlar da hepsi böyle neredeyse sosyal medyada patladı. Hatta daha öncesi bizim çalıp da böyle radyolarda işte ön plana çıkardığımız, yıllar geçtikten sonra şimdi orada yine Instagram'da. Çünkü herkes bir paylaşımdan sonra müzik ekliyor. Ya bazen diyorum ki eklemesem mi, eklemeden mi, onun ruhu mu gidiyor, şarkıya mı odaklanıyor insanlar? Güzel bir fotoğraf çekiyorum acaba falan diyorum ama ben de galiba bu modaya uyuyorum. İster istemeden bir müzik eklemek ihtiyacı da duyuyorum baktığınızda. Neyse, şimdi konumuz şu olacak birazdan. Gökyüzünde çok enteresan açılar var. Böyle bir değişimler, gezegenlerin yan yana gelmesi, karşıtları o bu. Tabii ki burada astrolojiyi anlatmayacağım, bir öğretmenlik yapmayacağım. Fakat etkileri var. Yani hayatı değiştirebilecek etkiler var. Az sonra.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
5: Vodafone Red'de sınırsızca.
6: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Her ev güzel İstikbal'de.
8: Reklam.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden

0: biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 21 Temmuz 1983 yılında Antarktika Vostok istasyonunda -89.2 santigrat dereceyle dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Çok güzel bir şarkı. Fatih Erkoç'un sesine de hayranımdır. Ne güzel seslendiriyorsun ya. Sen hep benim yanımdasın. Şimdi büyük bir hizmet, büyük bir hizmet. 505-588-30-0 yükselenine göre bu hafta ve aylara böyle yayılacak olan bir takım gezegen değişimleri var. Yükselenini bilenler varsa efendim bana hemen WhatsApp'tan yazsınlar. Ben o açıklamaları göndereceğim onlara. Yayında şimdi uzun uzun anlatmayayım. Fakat şöyle bir şey olacak. Bir düğmeye sanki basılmış gibi yıllardır bazı kişiler aynı kalan düzenini sorgulamaya başlayacaklar gönlümün dostları. Eski plan anlar sorgulanacak, eski ilişkiler test edilecek, eski hedefler anlamını belki yitirecek, belki de böyle işte zorlu gibi gözüken ama size hizmet etmeyen her şey sizden ayrılıp gidecek. Merak ediyor musunuz? Yükselenini bilenler bana yaz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
1: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
2: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
3: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

ama çıkıyorsa bir sebebi de vardır. Muhakkak vardır gönlümün dostları. Hani buna öyle bakmak gerekir. Ben her şeyin bir manası olduğunu düşünüyorum. Ona göre hareket ederseniz çok daha güzel olur diye de düşünüyorum. Yeni saatimiz başladı. Kahveler hazır mı? Bugün merak etmeyin. Bugün baktım daha program başlamadan kahve gelmiş. Yine tutturamadım. Dün 55 dakika bekledik. Bugün de baktım bizim ekip hemen kahve, dedim ki ben bir yayına girseydim, bir şöyle dinleyicilerime bir seslenseydim, sonra gelseydi olmaz mı? Çünkü soğuyor kahve. Bu arada yükselenlerini yazıp o yorumları isteyen dinleyicilerim birazdan geliyor. Bugün Şermin'imizin doğum günüymüş. Şermin, bir gün sonra, hatta iki gün sonra Aslan Burcu'na geçiş yapacağız. Sona doğru, evet, yengeçsin sen şu an. Güzel yengeçlerim, yükselen de akrepmiş anladığım kadarıyla. Birazdan yorumlar sizde olacak. 505-188-30-0'dan bana yazan dinleyicilerime.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Smokin bizim işimiz.

0: tüm satları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Reklam. Canlı yayınlarımızı Turkuva

Evet dostlar, fırtınaya rağmen tohum saçmaktır. Yani bir orman gibi düşünen yürekler en karanlık kışta bile içinde bir bahar sakladığını bilirler ve onu ağır ağır yeşertirler, değil mi? Çünkü hayat rekabet değil aslında, bir dayanışmadır. Bütün bakın ilişkilerde, iletişimlerde biz bunu rekabet değil de bir dayanışma gibi görsek her şey çok daha güzel olur. Tıpkı böyle karanlıkta birbirine bağlanan ağaç kökleri gibi hiçbir canlı tek başına var olamaz. Aslında tüm canlılarla dünya akraba. Evet, bütün çiçekle de, böcekle de, her şeyle. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bunu hep hatırlamamız gerekiyor. Geleceği belki de güzelleştirmek, dünyayı yeniden bir çocuğun gözüyle görebilmekten de geçiyor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Etrafınızdaki sesler, içinizdeki karmaşa, olan bitenin gürültüsü sizi açtıysa, hepsi için gönül dostu,

çok heyecanlı bir zaman. Merakla beklenen 2026 YKS sınav sonuçları açıklanmış gönlümün dostları. Ama eminim ki şu an sistem çok kalabalıktır. Durum nedir merak ediyorum. TYT, AYT, YDT ya bunlar nedir bizim zamanımızda? Bunlar yoktu, vallahi yoktu. Bunların başarı sıralamasıyla birlikte ÖSYM Gov.tr üzerinden erişime açılmış. Üniversite adaylarının merakla beklediği bir sonuç biliyorsunuz ki. Hadi bakalım, bol şans diliyorum ya. Üzülmek yok, ne olursunuz. Hayal kırıklıkları yok, üzülmek yok. Yaptığınız her şeyin yansıması belki hemen dönmez, hemen olmayabilir. O yüzden de bir daha seneye tekrardan girersiniz gönlümün dostları. Biz hep öyle öğretildi, biz öyle ağlaya ağlaya giderdik sınavlara. Vallahi bizim zamanımızda iki şey biliyorum. Bir ÖSS vardı, bir de ÖYS vardı. ÖSS'ye girerdik, ilk aşamaydı. İlk barda falan yapılırdı hatırlıyorum. Ve barajı geçmemiz gerekiyordu orada. Temel bilgiler ölçülüyordu. Oraya geçtikten sonra yeterli puanı alırsak bu sefer ÖYS'ye giriyorduk. ÖYS sınavına giriyorduk. Tabii ki o daha ayrıntılıydı. Daha böyle lise müfredatını kapsayan bir sınavdı. Tabii 99 yılından itibaren ÖYS kaldırıldı. Sonra işte ÖSS sistemine geçirildi falan derken şu anki dönemde hiç ben bunları anlayamıyorum. Ama bol şans diliyorum. Güzellikler, hayırlar diliyorum. Ben canım dostlarıma, güzel yavrularımıza, evlatlarımıza, kraliçelerim, çiçeklerim, durum nedir çocuklarda? Ya biliyorum ki siz onlardan belki de daha da heyecanlısınız. Her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Unutmayın, yani bilgi, başarı tek bir sınavla olacak bir şey de değil. O yüzden de yanınızda olun çocuklarınızın ve adım adım onları da izleyin. Ne istiyorlar, ne yapmaları gerekiyor. Şimdi birazdan bir soru soracağım. Bende kalın.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

dinliyor mu acaba Kayseri'den sevgili Funda'mız? Geçmiş doğum günü kutluyoruz Şeyda'yla birlikte. Çok seviyor seni bak. Biraz böyle diyor. Hani çok özel bir doğum günüydü fakat şu an ben hani bugün daha bir kutlama yapabildim diyor. Olsun. İnsanın gerçek dostları, gerçekten onu tanıyanlar varsa onun niyetini bilir, zamanını, hayatını bilir. Şimdiymiş demek ki. Bak Radyo Turkuaz'dan kutlanıyor. Şeyda ve Funda'ma buradan selamlar gönderiyorum. Bu arada ben hala yükselenini yazanlara bu hafta ve bu ay içerisindeki o gökyüzündeki değişik durumlardan dolayı mesajlar göndermeye devam ediyorum. 500-588-30-0'dayım. Şimdi bir soru soracağım dedim. Sorum şu. Peki kelimesini kullanır mısınız? Özellikle yazı dilinde. Yani konuşurken değil de yazı dilinde peki. Şimdi peki tek bir kelime. İçinde birçok duyguyu barındırdığı söyleniyor. Evet, yeri geliyor sitem oluyor, yeri geliyor hüzün oluyor, yeri geliyor yorgunluk oluyor, yeri geliyor sineye çekme oluyor. Bazen de umursamama gibi bir şey oluyor. Şimdi ben eğer biriyle, çok sevdiğim bir insanla bir şey konuşurken ya da tartışırken o bana peki yazıyorsa ben acayip sinirleniyorum böyle. Bana çok kibirli geliyor. Karşımdaki insan da diyor ki yani ne alaka, hani ben bunu kibir olsun diye söylemedim. Tamam yani peki diyorum. Hani ne diyeyim senin söylediğin söze ya da istediğin şeye karşın diyor. Peki ben bunu sonra düşündüm. Peki anladık, aslında onu çalmamız gerekiyordu ama aşkı çalacağım şimdi Sezen Aksu'dan. Şimdi peki aslında neden bana soğuk geliyor ya da bana neden kibirli geliyor? Sonra şöyle çözdüm. Yazı iletişiminde ses tonu yok, mimikler yok. O yüzden de çok kısa bir cevap olduğu için ve sanki böyle kabule geçilmiş gibi. Yani ben aslında orada onun değişmesini beklediğim bir şey yazıyorum. Beni anla diyorum. Fakat o kişi peki deyip sanki olayı kibirle kapatıyormuş gibi geliyor. Size de bu oluyor mu? Tamam neyse de diyebilir, işte sen bilirsin diyebilir ya da daha sıcak, daha anlayışlı olabilmesi için pekinin yanında anladım diyebilir, teşekkür ederim diyebilir, ben bunu çözmeye çalışacağım peki diyebilir. İşte tek başına peki olduğunda aslında pek doğası gereği kibirli bir kelime değil, fakat bana neden bu şekilde geliyor, bunu son günlerde çözmeye çalışıyorum. Galiba tondan dolayı, o sıcaklığı duyamamaktan dolayı. O yüzden de şunu diyorum. Yazarak kimseyle tartışmayın gönlümün dostları. Bu yazı olayı tamamen insanları çok farklı bir yere götürebiliyor. Yazarak değil, lütfen konuşarak, sesini duyarak, mimiklerini görerek, eğer önemli bir konuysa.

0: dinleyici benim dinleyicim.
1: Bunu her yerde söylüyorum biliyor musunuz? Yani ben böyle şeyler çok fazla konuşmam aslında. Çok hani böyle övmem kendimi ya da yaptığım şeyleri. Fakat geçenlerde böyle bir radyoların toplantısı vardı. Yani orada bir şeyler anlatılmaya çalışıyordu. Radyolar için böyle ileriye dönük güzel çalışmalarımız var. Ratinglerle falan alakalı. Tabii burada gönül işi giriyor. Yani ben o matematik hesaplarını çok sevmiyorum ama gerekli tabii ki para kazanmak için. Onun dışında dedim ki yani... En iyi dinleyici ben de dedim, kusura bakma. En samimi, en içten dedim. 90'lı yıllardaki dinleyicim var dedim. Çünkü dijital çağla birlikte insanlar şey diyorlar orada toplantıda falan. Yani artık herkes işte kendi müziğini dinliyor. Çok fazla işte radyoyu dinlemiyor insanlar. İşte kendi radyolarını kuruyorlar falan gibilerinden. Ama sonra o müzik bir zaman sonra artık onları rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü bir ses duymak istiyorlar. Bir ruh olsun diyorlar. Bilgilenmek istiyorlar. Hayal kurmak istiyorlar. Bir dosta ihtiyaçları oluyor. O yüzden en iyi dinleyicim benim. Peki peki anladık dediler onlar da. Şimdi veda etmeden önce size bir hikaye anlatacağım gönlümün dostları. Muhakkak bunu biliyorsunuzdur çoğunuz, lotus çiçeğinin hikayesini. Şimdi lotus çiçeği temiz suda falan yetişmiyor. Çamurda başlıyor her şey. Göletin o koyu, yoğun ve çamurlu dibinde. Göletin en çirkin yeri de orası. Güneş ışığı oraya ulaşmıyor. Kimse oradan güzel bir şey çıkabileceğini düşünmüyor. Ama lotus daha iyi bir çamur beklemiyor. Temiz suyu beklemiyor. Çünkü her şey tam da o karmaşanın içinde başlıyor. Uzun süre hiçbir şey görünmüyor. Ne bir sap var, ne bir tomurcuk, ne de bir kanıt. Sadece karanlıkta kimsenin göremediği bir işi sessizce yapan bir küçücük bir tohum var. Düşünsenize. İşte çoğu insanın kaçırdığı nokta bu oluyor. Çamur lotusun büyümesini engellemiyor. Aksine onu besliyor. Her zorlu dönem, bakın her karmaşa, her neden bu benim başıma geliyor soruları aslında düşündüğümüzde değil mi bu lotus çiçeğinin hikayesinde olduğu gibi sessizce gelişimini besleyen bir şeye dönüşüyor insanın da. Yani sonra bir gün ne oluyor? Yüzeye çıkıyor. Çok güçlü, çok güzel bir şekilde ve açıyor yaprak yaprak. Tertemiz, el değmemiş gibi. Tam da böyle içinden çıktığı çamurun sayesinde dostlar. O yüzden de insanlar böyle yanından geçerken böyle bir gölette yetişen bir çiçek nasıl bu kadar saf ve güzel olabiliyor diyorlar değil mi? Lotus çiçeğini görenler. Tabii çamuru görmüyorlar o an. Karanlığı da sadece çiçeği görüyorlar ve hep hayatının hep kolay geçtiğini falan düşünüyorlar. İşte belki bizim de hayatımızda bir lotus çiçeği gibi olabilir. Belki şu an içinde bulunduğumuz karmaşa, çıkmazda olduğumuz birçok şey. Yani sizin o güzelliğinizi, özünüzü alamaz be dostlar, değiştiremez. Sessizce büyütüyordur sizi. Zorluklar bizi besliyordur. Hep bunu konuşuyoruz her gün. Bu yüzden de hemen vazgeçmeyin. Büyümeye de devam edin diyorum. Işığınızı yaymaya da devam edin. Hani ilişkilerde yaşadığımız sorunlar çoğu zaman o ana ait değil. Aynı tartışmaların belki bazen tekrar etmesi, benzer hayal kırıklıkları ya da kendimizi sürekli aynı yerde bulmamıza neden olabilir. Ama farkında olmadan aslında onların hepsi bizi büyütüyor, besliyor. Bunu zaten fark eden insan olaylara tepkisi de kişilere tepkisi de değişmeye başlıyor. Öfkesini şöyle bir sindiriyor, bazı şeyleri sindirmeye başlıyor ve büyümeye başlıyor. İşte böyle lotus çiçeği. Gören olursa bu hikayeyi unutmayın diyorum. Şimdi artık yavaş yavaş veda ediyoruz. Bu hafta sevgili Hilal izinli, biliyorsunuz ki yıllık izinde. Ben de inşallah 3 Ağustos günü bir 5 gün daha aranızda olmayacağım. Ama güzel şarkılar hazırladık. Biz de kalın diyorum. Kısacık bir reklam ve ardından geçmişim ve günümüzün en sevilen şarkıları.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Şamlıca Gazoz.
3: ekspertiz.
2: Reklam.
4: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 21 Temmuz 1983 yılında Antarktika Vostok istasyonunda -89.2 santigrat dereceyle dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağ ilçelerinde hasadına başlanan ve yüksek rekoltesiyle öne çıkan Napolyon kirazında verim üreticiyi memnun etti. Yağışların ve iklim şartlarının iyi gitmesi nedeniyle bölgedeki rekoltenin bu yıl 36 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini anlatan Sarı, bölgemizdeki fabrikalar aracılığıyla ABD ve İngiltere'ye de dondurulmuş ve kurutulmuş kiraz ihracatı yapılmaktadır ifadelerini kullandı.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: hep de bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için

0: ücretsizleşmesi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım et Sigortam.net.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Smoking bizim işimiz.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Radyo Turkuaz Minimix.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ekspertiz.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
0: TED o kadar iyi ki TED. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
0: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 21 Temmuz 1983 yılında Antarktika Vostok istasyonunda -89.2 santigrat dereceyle dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü.
0: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Efendim, herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar. 3 saat yaşamak adına buradayım, sizlerle birlikteyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında. Kısacası sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. Ben geldim, buradayım. Bakalım sizler neredesiniz ki gelmeden yazan dostlara gördüm. Teşekkür ederim bir kez daha. Beklenilmek güzel bir şey. İlginize, iştenliğinize sonsuz teşekkürler. Yine güzel bir 3 saat sizleri bekliyor. Yine her tarzın güzellikleri var. Yine ortamlarınıza, mekanlarınıza konuk olacağız. Yine küçük küçük anekdotlarımız olacak. Belki de bir dostumuzun yüzünde bir tebessüm olacağız. Belki de kiminin hasreti olacağız. Ama hayatın telaşı içerisinde her zaman olduğu gibi güzelliği turkuaz farkıyla ortamlarda, mekanlarda yaşamış ve hissetmiş olacağız. Öncelikle mesaj attığımız devrede. Bakalım sizler nerelerdesiniz ve nerelerden dinliyorsunuz beni. Bir hatırlatalım. Şöyle bir herkes cep telefonlarını hazırlasın ve gönlünden geçenleri bizlere yazmaya başlasın. Evet, 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi.

sevdiklerinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum, sizleri de davet ediyorum. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaşmış olduğum fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Son paylaşmış olduğum fotoğrafın altında da dostlarımız yazmaya başlamışlar bile. Orayı da bir kontrol edelim. Evet. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. Hani

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli.

Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Bazen 90'lara gideceğiz, bazen günümüze geleceğiz, bazen de belki de 80'lerde yaşayacağız ama her zaman olduğu gibi hayatımızın şarkılarını paylaşacağız. O zaman Hakan'la başlayalım. Ümraniye'den selamlar. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Hayri, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Hoş geldiniz diyor canım eşim Yasemin için sizden bir selam bekliyoruz demiş. Selam olsun size de. Bunda arar istekleri var bakacağım. Merhabalar, Niran'ın istekleri var. Özgül'ün göndermiş olduğu mesaj. Hülya, İzmir'den selamlar olsun, dinlemedeyiz diyor. Kürşat, hoş bulduk.

aleyküm selam. Elif Sakarya'dan dinliyor. Bana ve canıma armağan olsun. Bekir, o da bize kulak veriyor. İzmir Ayakkabıcılar Sitesi'nden selamlar, sevgiler size de. Adım Arif, Batman'dan dinliyorum sizi. Batman halkına bu sıcak havada Allah sabırlar versin diyerek duygularını paylaşmış. Yani neticesinde herkes sevdiklerine bir şekilde şarkılar hediye ediyor. Her zaman söylediğim gibi bu güzellikler paylaştıkça çoğalıyor. Ve yine her zaman söylediğimiz gibi de her yeni gün yeni bir başlangıç oluyor, yeni bir fırsat oluyor, yeni bir anlamlandırma oluyor insanların hayatında. Çünkü bu hayatın telaşı içerisinde lütfen herkes şöyle bir kendine zaman ayırsın, olur mu? Eğer ortam mekanda müsaitse çayınızı kahvenizi alın, bu güzelliği hep beraber yaşayalım. Evet, 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Bir reklam. Bir reklam.
1: Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Mehmet Çetin, o da bizi dinliyor. Adana Tekir Yaylası'ndan çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Bugün eşimin yeğenin nikahı için Adana'ya doğru döneceğiz demişler. Burada çok sıcak var diyor. Özellikle sevdiceğim Gülşen'e armağanım olsun diyor. Selam olsun size de, hayırlı uğurlu olsun. Enver, sizi dinliyorum. Çok sevdiğim eşim Ayşe için ve aynı zamanda güzel insanlara bir şarkı diyor sevgili Enver. Ataşehir İstanbul'dan yazdı bizlere mesajını. Bir başka dostumuz var. Almanya'dan severek dinliyoruz. Turkuaz ailesine ve ekibine selam olsun. Özellikle sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Özellikle Anıl, Veli ve babam Sergin için demiş. Gurbet ellerde ekmeğini kazanan sevgili Kemal, selam olsun size de. Rukiye, Şengül, her gün olduğu gibi dinliyoruz. Özellikle stajyerlerimiz Irmak ve Nilay içinde diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Peki. Devam ediyoruz. Güne dair ne varsa gönlünüzden geçenler aktarabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

bakışlar vardır, insanı insanla alır, öyle değil mi? Öyle bir baktın ki diyor, hala susuyorum. Esra ile devam edelim Kahramanmaraş'tan. Ayşe Mina, sizi seviyoruz diyor. Selam olsun size de. Edeler diyarına sevgiler, selamlar. Yeni Bosna'dan Refik, tam gaz sizi dinliyoruz demiş. Refik, akşam maça gidiyor musun?

vereceğim size. Mudanya'dan Ergin Bey, sizlerin özel istekleri var. Gönül olursa demiş, kaymaklı olur. Eyvallah, sağ olasın, sana da armağanımız olur. Merhabalar, Bolu'dan Selahattin Cavlak. Öncelikle yayınlar diliyorum. Özellikle Şeyma Hanım ve bütün Radyo Turkuaz dinleyenler için demişler. Gönderdikleri mesajda peki. Tekirdağ Çerkezköy'den Cemile, o da şu anda bizi dinliyor. O da çok başarılı bir arkadaşımız. İyi bir organizatör kendisi. Sevgili Cemile için, Üstün Kol ailesi için ve bütün sevdiklerine darmanım olsun bu güzel çalışma. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

0: En zoru da budur değil mi? Böyle kazandım derken bir anda kaybetmek. O yüzden her zaman söyleriz, peşin hükümlü olmamak lazım. Devam ediyoruz. Canı gönülden bir kez daha sevgiler, selamlar olsun dostlarımıza. Ayşe Kayseri'den abicim hoş geldin diyor. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Birazdan güzel bir tan şarkısıyla buluşturacağım sizi. Merhabalar, Zühre'nin mesajı var. Birkaç gündür yazamadık diyor. Kalp ben sizinleyim. Almanya'dan eşim ve küçük kızım Fulya da geldi demiş. Ayrı kalınca özledim onları diyor. Bütün şarkılar çekirdek ailem için gelsin. Türkiye'den, Kırklareli'den sevgilerle, selam olsun size de. Buyurun demiş, kahveler bizden, afiyet olsun. Ayrıca Kendişah, Adana Birücük Yaylası'ndan sevgiler selamlar demişler. Merhabalar, sizi dinliyoruz demiş. Tekstilden mesaj yazıyorum. Arkadaşım Alev için diyor. Neşe göndermiş olduğu mesajında. Selam olsun sizlere de. Antalya'da bizi dinleyen herkese selamlar olsun. Sıradaki şarkı herkese gelsin diyor. Merve göndermiş olduğu mesajında. Antalya'da dinleyen dostlara da sevgiler, selamlar. Sıcak bir Eskişehir gününden selamlar olsun. Az önce çuvaldan kovaya şeker boşaltırken döküp sonra da dövüştüğümüz eşim için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Olur tabii böyle şeyler evlilikler arasında. O yüzden canınızı sıkmayın, olur mu? Hülya, o da bizi dinliyor şu anda. İş yerindeyim diyor. Bir yandan da kulağım sizde. Çayıyla kahvesiyle eşlik eden nice güzel dostlarımızdan Hülya'ya da armağanımız olsun dinleteceğim şarkı. Eskişehir'den sevgili kuaför Mesut, Firdevs ve Hatice sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun size de, hayırlı işler diliyorum. Rızkınız bol olsun dostlar. Varsa gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Reklam.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 21 Temmuz 1983 yılında Antarktika Vostok istasyonunda -89.2 santigrat dereceyle dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.

14.55 bu saati de artık yavaş yavaş toparlayacağız. Emine hayırlı işler dileğinde bulunmuş. Teşekkür ederim. Fatma'nın mesajı var. Kardeşimi yayınlar. Aydın Germencik'ten. Hoş geldin Utku. İstanbul'dan kahveler hazır diyor Hülya Akın. İlda hoş bulduk. Teşekkürler. Muğla Datça'ya da sevgiler. Selamlar olsun. Hemen ardından şöyle bir bakalım. Yeşim İzmir'den dinliyor. Kucak dolu sevgiler, selamlar. Dinlemedeyiz demiş. Nazan, bankada işlerim var, tatil için alışveriş yapacağım diyor. Oyalanıyorum biraz ve biraz da dinleyebilmek için çıkamıyorum evden demiş. Bana da bir şarkınız var mı? Tabii ki. Şimdiden sizlere iyi tatiller diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Nurhan'ın mesajı var. Merhabalar diyor. Uğur Bey yazmış ama ben Utku'yum. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Osman Kırşehir'den. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Bir başka dostumuz var, sevgili Hande, başın sağ olsun. Annem Derya için demiş. Bugün ölüm yıl dönümü. O zaman sizlere de sağlık, sıhhat diliyorum. Rabbim sabırlar versin. Her şey dilediğiniz gibi olsun. Allah sizlere, evlatlarınıza bağışlasın. Mudanya'dan sevgili Mustafa, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Sevdiğim kadına buradan onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Şimdi evinde yemek yaparken seni dinliyor demiş. O da umarım bir gün bana da yemek yapacağı günler gelir demiş. Hayırlısı olsun. Nasipte kısmette varsa olur, neden olmasın. Tuğçe, eşim Can Martin'le beraber Sakarya istikametine doğru seyahat ediyoruz. Sizden bir şarkı istiyorum. Eşimi çok seviyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajında Tuğçe, peki. Devam ediyoruz. Varsa gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

15.04 saatler. İkinci saatimizdeyiz dostlar. Dilek, merhabalar, benim için de bir şarkı çalar mısın diyor Dilek. Diş hekimiyim diyor. Bir yandan çalışıp bir yandan sizi dinliyorum demiş. Dilek için ve sevdikleri için. Erzurum'dan Aslı, bugün kızımın doğum günü diyor. 14. yaş gününü kutlayacağız. Beril prensesime nice güzel seneler esin. Çok seviyoruz diyor. Güzel kızım için bir şarkı demiş. Allah bağışlasın. Rabbim hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Bursa Nilüfer'den selamlar. İlker, o da bizi dinliyor. Lazer kaynağı yaparken dinliyorum sizi organize sanayi bölgesinde. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Merhabalar, Deniz'den Fatma ben. Yıldız Silbe'den bir şarkı istiyorum diyor Fatma göndermiş olduğu mesajında. Bakacağım ama Yıldız Silbe'den herhangi bir şarkı belirlemedim. Onu da belirleyeceğiz birazdan. Esma, Almanya'da güneşli bir günde yurdumda ders çalışırken dinliyorum sizi. Anneme selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Onun için bir şarkı istiyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajında. Fatoş, Turkuaz ailesi sizi çok seviyoruz. İzmir 3 yol Bahçeli Evler'den Fatoş. Canım eşim ve ailem için sizden bir şarkı istiyorum. Sıradaki şarkı da sizler için armağan olsun. Cemile İzmir'den, sıradaki şarkı eşime ve çocuklarıma. Alperen Adana'dan, Tuğba üniversite sınavı açıklandı diyor. Oğlum Türkçe öğretmenliğini kazandı. Alperen Kıvanç adına göndermiş Tuğba Hanım. Çok mutluyuz diyor. Bütün çocuklarımızın Rabbim yolunu bahtını açık etsin demişler. Amin. Oğluma Alperen'ime armağan olsun diyor. Hadi gözünüz aydın. Çalışırken atölyede sizi dinliyorum demiş İstanbul'dan İsa. Sıradaki şarkı size ve Hatice Hanım armağan olsun. Allah tez zamanda kavuştursun. 505 188 30 çift 0.

Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında.

0: Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
3: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: 15.16 oldu saatler. Devam ediyoruz. Şerife'nin mesajı var. Kolay gelsin. Deniz'den dinliyoruz. Özellikle sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Vallahi diyor 13.30'a kadar çalın veyahut da 4'ten sonra biz 13.30'da çay saatine çıkıyoruz demiş. Resmen mesaiyi paylaşmış Şerife. Peki selam olsun size de, kolaylıklar diliyorum. Onlar da turkuaz dinliyor diyor. Camın önündeki radyoda gugucu kuşları var. Eyvallah. Elif, sana ve sevdiklerine armağan olsun. Mardin'den yazıyoruz. Merhabalar, kızımın doğum günü. Sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Sizleri çok seviyoruz. Mardin'den yazıyoruz. Sema Sümer Bozyel. Selamlar olsun size de. Merhabalar Elif ben. Osman Batur ve Reyhan Elvan'la dinliyoruz sizi Sapanca'dan. Selamlar olsun size de sevgili dostlar. Güzel bir gün diliyorum. Yasemin, bugün çok sevinçliyiz. Oğlum AYT, TYT imtihanına girmişti. Elektrik mühendisliğine puan tutuyor. Aydın, Afyon, Manisa, Kütahya yerleştirme ve tercihler arasında rehber öğretmenleri yardımcı olacaklar diyor. Bir iki hafta sonra olacakmış. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Gözünüz aydın diyelim. Yasemin, Deniz'den yazmış bizlere mesajını. Bir şarkı da sizlere hediyemdir. Kabul buyurun, hayırlı uğurlu olsun. Gözünüz aydın. Bursa'dan Firdevs, gün için hazırlık yaparken sizi dinliyorum demiş. İyi yayınlar. Sizler de süpersiniz, sizler de harikasınız.

Karakuş'un Esmer'i istek almıştı, dinledik. Devam edelim. Kahramanmaraş'tan selamlar. Evde el işi yaparken dinliyorum sizi Şengül Hanım. Selam olsun size Şengül Karademir. Ebru Antalya'dan, çok sevdiğim oğlum Egemen için gelsin, bütün sevdiklerime gelsin tabii ki diyor ve sizler için de selam olsun size de. Osman Gökşen İzmir'den selamlar. Kızım Şenel Gökşen'i tebrik ederim demiş. Durum resimdeki gibi. Harikasınız. Üniversite puanları açıklandı. Şampiyonlar Ligi deyimiyle belki Barcelona Bayern Münih olmayı başaramadı ama demiş. Marsilya ve Benfica olmayı başardık demiş. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Selam olsun size de. Evlatlarınla gurur duy, oldu mu? Her şey kalbince olsun senin de. Nice güzel başarılarını göresiniz. Hatice Ankara'dan, kızım İkra, Bulem ve annem Ayşe Ünsal için bir şarkı. Arzu Hollanda Eindhoven'dan, Alanya'dan ama demiş şu anda dinliyorum. Eşim Bülent, çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Selam olsun size de. Bazen böyle kendi kendimizi trolleyebiliyoruz çünkü birçok dostumuz var. İşte tatil için gidiyorlar. Biz de burada bu şekilde kayıtlı olunca ortaya da bu durum çıkıyor. Peki. 505-188-30-0 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Onda 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirir.

Emre ve sevdiceği Kadriye için güzel bir şarkı hazırladım. Emre Erzurum'dan, bugün oğlumun 3. yaş günü diyor. Canım eşim Canan ve oğlum Yiğit Asaf için Allah bağışlasın. Bir kez de biz kutlamış olalım nice güzel yıllara. Nuran'ın mesajı var. Sakarya'dan sana ve sevdiklerin armağan olsun. Dilek, sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağandır. Serpil, sizi Şile'den dinliyoruz. Yeğenim için bir şarkı bekliyoruz demiş. İsmi Tamer, peki. Selam olsun. Bu arada son dakika gelişmeleri de ardı arkasına gelmeye devam ediyor. 5 gün boyunca İstanbul'da yoğun bir yağış alacak. Ve şöyle bakalım hava durumuna. Ciddi anlamda bir sıcaklık düşüşü bekleniyor. Perşembe günü itibariyle 25 dereceye düşecek hava sıcaklığı. Ama gecelerde herhangi bir değişiklik yok. Yine 20-21-19 dereceler geziyor. Ve cumartesi günü de en soğuk gününü yaşayacağız belki de yıllar sonra İstanbul'da. 23 derece ve yağışlı. Cumartesi ve pazar günü de İstanbul için yağış gösteriyor. Özellikle burada İstanbul'da dinleyen dostlarımıza da duyurusunu yapmış olalım. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Sevgili Behzat, Behzat kardeşim, o da şu anda beni dinliyor. Vallahi diyor, bugün yeni hayatımıza merhaba dedik. Severek yaşadığımız kadim şehir Midyat'tan başka bir sevdiğimiz şehir olan Kırıkkale'ye tayinimiz çıktı diyor sevgili Behzat. Aldım haberlerini. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı görevler diliyorum sevgili kardeşime. Didem'e, Sinem'e, küçük İbrahim'e, anneye, herkese çok çok selam. Mutluluklar, güzellikler sizlerin olsun. Artık diyor abi, mesajlar Kırıkkale'den gelecek. Eyvallah. Selam olsun sevgili kardeşime, sevgili dostuma. Hayırlı görevler diliyorum. Bütün emniyet teşkilatına da sevgiler, selamlar. Ali İskenderun'dan sıradaki şarkı Nihat abim için gelsin demişler. Peki, selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Bakalım. Sevda Öztaşkın, o da bizi kedileriyle beraber Bolu'dan dinleyen dostlarımızdan. İki tane kedisi var. Harika görünüyorlar. Selam olsun sizlere de. Manisa'dan Mehmet, benim için Emre Fel'den bir şarkı çalar mısınız? Tuğba Ankara'dan, bize her yer Radyo Turkuaz diyor. Ev, araba hep açık demiş ama yazamıyoruz. Olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Bizler biliyoruz bir yerlerde dinlendiğimizi, bir yerlerde kulak verdiğinizi. Bunlar güzel şeyler. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Hazır mıyız? Devam ediyoruz. Varsa gönlünüzden geçenler, ben buradayım dostlar. Artık yavaş yavaş da bu saatin sonuna yaklaşıyoruz. Şöyle bir bakalım İstanbul'daki trafik yoğunluğuna, %49 seviyelerinde. Bu akşam biliyorsunuz Fenerbahçe'nin maçı var. Özellikle stadyum etrafında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Özellikle Kadıköy'de dinleyen dostlarımıza da duyurusunu yapmış olalım.

0: Faizler %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOK sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin

0: biletspace.com'da. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot
2: Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
5: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 21 Temmuz 1983 yılında Antarktika Vostok istasyonunda eksi 89.2 santigrat dereceyle dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü. Güzellikler
5: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Her yolu açtım ama sana yine düştüm. Ne güzel bir şarkı değil mi? Devam edelim, bu saati kapatıyoruz. Nuray'ın mesajı var. Biz de seyir halinde sizi dinliyoruz.

Sizden bir şarkı bekliyorum. Arkadaşım Ahmet, oğlu Enes, çocuklarım Eflal ve Affan ve ben Nuray demiş. İzmit Kocaeli'nden sevgilerle, seni dinlemek güzel diyor. Sağ olun, eksik olmayın. Hatay'dan selamlar. Hasan, kızlarım Emine, Reyyan ve Öykü'ye istiyorum demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Hatay'dan selamlar. Şu anda sizi dinliyoruz. Canım abim Abdullah Bozkurt'a gelmesini istiyorum diyor bir sonraki şarkıyı. Sevgili Mehmet Doğan Baytak, sizlere de selam olsun sevgili dostlar. Gülseren Büyükçekmece'den selamlar. Oğlum Kutay'la sizi havuz keyfi yaparken dinliyoruz. Sıradaki şarkı sevdiklerimiz için gelsin peki. Bizden de sizlere selam olsun. Ali Kırşehir'den dinliyor. Amirim Kenan Şahin için ve şu anda Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşları için kolaylıklar diliyorum bu sıcakta sevgili kardeşlerime. Elif yayınlar. Abi diyor, kahve eşliğinde seni dinliyoruz eşimle birlikte. Selam olsun size de güzel insanlar. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Devam ediyoruz. Bu saati kapatıyoruz. Birazdan son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım kimler bizimle beraber? Ufak bir yoklama alalım mı, ne dersiniz? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, siz de buyurun.

0: böyle yap.
1: Sondaki çalan kemana hayranım gerçekten, çok güzel. Merhabalar, Fatma Kozan, Aydın Germencik'ten sizlere de selam olsun. Hatice Halkapınar, selam olsun sizlere de. Nihal, teşekkür ederim kardeşim, her şey gönlünce olsun senin de. Bakalım. Afyon Karahisar'dan, Erkmen kasabasından, Vişne Bahçesi'nden dinliyoruz sizi.

Bir şeyler olmaya başlamış. Sıradaki şarkı işime gelsin diyor. Sevgili dostumuz, bereketli olsun. Selam olsun size, Ertmen kasabasına sevgiler. Ayşe'nin mesajı var Denizli'den. Sevgiler, selamlar olsun Ayşe için. Konya'dan Ayşegül, ben yoklama için yazdım diyor. Biliyorsunuz zaten hep turkuazdayım. Sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Güzel bir şarkı hazırladım sizlere. O zaman son saatte bol bol üstümü alalım. Ne dersiniz? Herkes adını, nereden dinlediğini, sevdiği sanatçının da adını, belki sevdiğiniz bir sanatçının, belki de en sevdiğiniz şarkısına denk geleceksiniz son saatte. Öyle değil mi? Hayat sürprizlere gebe. 505-188-30-0. Bakalım şu anda kimler bizimle beraber ve kimler nereden dinliyor? Daha önce hiç yazmayanlar aramızda şu anda, bu dakikalarda yeni katılan dostlar, sözüm size, sizleri de bekliyorum.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, iş dünyasının yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini değerlendirdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir, yaptığı değerlendirmede yılının ilk yarısının küresel ekonomide belirsizliklerin kalıcı hale geldiği, jeopolitik risklerin ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla ağırlık kazandığı ve ülkelerin yeni büyüme alanları aradığı bir dönem olarak geride kaldığını söyledi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Gidenlerden diyor, bir tek seni bana ekledi. Biraz da 90'lara gittik. Devam edelim. 16 oldu saatler. Hadi herkes bir dilek tutsun bakalım. Ama bana söylemeyeceksiniz. Herkes yüreğinde, gönlünde taşısın. Mersin'in Erdal ve Dürdane bize de bir şarkı demişler. Peki, selam olsun size ve güzel ailenize bir şarkı var. Ömer Demir Kırşehir Adliyesi'nde şu anda berberde tıraş olan Utku Kağan ve Yusuf Kemal ile beraber berber arkadaşlara bir şarkı demişler. Selam olsun size de. Songül, iyi yayınlar. Sizi kızım Melek'le birlikte arabada dinliyoruz. Sizden bir şarkı bekliyorum. Selam olsun size. Muhsin Bey, Rize'den selamlar. Her zamanki gibi Yeşil Site bahçesinde site sakinleriyle beraber dinliyoruz sizi. Bizim için de bir şarkı çalar mısınız peki? Selam olsun size. Sağlık, sıhhat diliyorum. Afyonkarahisar'dan yazıyorum. Sevdiğim arkadaşım Hacer için gelsin demiş Merve İşcan. Göndermiş olduğu mesajında. Murat'ın mesajı var. Abi diyor, havalar çok sıcak. Selam olsun sana da. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. Cemile, o da bizi dinliyor. Artık diyor sıcaklardan gına geldi. Klima alamadım ama diyor gezen bir vantilatör aldım diyor. Peki, sana da armağan olsun. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size de. Hatay Defne'den dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı Muhteşem Kardeşlere gelsin demişler. Hadi dinleyelim şarkımızı, devam edeceğiz. Alamadım.

bıçak. Hüngür hüngür ağlamadım yüzüne. İster inan ister acı sözüme. Köle gibi.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Melis İzmir Kemalpaşa Ulucak'tan tam kadro buradayız diyor. Ayşe, Nagihan ve Susam, selam olsun size. Sizden bir Sezen Aksu şarkısı istiyoruz. Sezen Aksu'dan bir şarkı dinletmiştim az önceki Saatte Günün şarkısında. Sizlere de hediyemiz olsun. Fatma'nın mesajı var. Selam olsun, buralar çok sıcak diyor. Evet, genelde bir sıcaklık var Türkiye genelinde. Şu an annem de sizi dinliyor demiş Hatice. Annem için sizden bir şarkı istiyorum. Selamlar olsun demişler. Selam olsun size de. Müjde'nin mesajı var. Bugün canım kızım Erin Buse 27 oldu diyor. Çok özledim. New York'ta yaşıyor kendisi. Haftaya inşallah kavuşacağız diyor. Nalan'dan bir şarkı istiyorum. Olur mu demiş. Doğum günü hediyesi olarak. O zaman Acemi Balık mı? Az önce dinletmiştim Acemi Balığı. Geç kaldınız ama olsun. Sıradaki şarkıda size kızınız Erin Buse'ye armağan olsun. Müjde Hanım'a da sevgiler, selamlar olsun. Nice güzel yıllarınız olsun. O zaman değerli bir ustayla buluşturayım sizi. Hemen ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

Yine her zaman olduğu gibi dostlarımızın güzelliği üzerinde sağ olsunlar. Birkaç dostumuzun da mesajı var. Onları da yerine getirmiş olalım. Şule'nin mesajı var. Şarkılar çok güzel demiş. Teşekkürler. Irmak İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Gülenay, selam olsun size de. Türkan Hanım, çok güzelmiş diyor şarkılarınız. Eksik olmayın. Bunlar bizim şarkılarımız, öyle değil mi? Hikayemde hangi şarkıyı paylaşsam direkt diyor sizden dinliyorum. Böyle bir etkileşim oluyor demek ki. Peki Sezer, teşekkürler. Hadi dinleyelim, ardından artık yavaş yavaş toparlayacağız. Son mesajlar 505 188 30 çift 0.

Artık yavaş yavaş programı toparlama vaktidir, zamanıdır. Son mesajları dile getireceğim. Batman'dan Sıla, bugün diyor havalar çok sıcak. Ben diyor bugün biraz hastayım. Teyzem beni radyodan dinliyor şu anda demiş. Ne kadar güzel, geçmiş olsun diyelim. Sıla için ve bütün sevdikleri için de armağanımız olsun. Son olarak dinleteceğim şarkı. Merhabalar Utku Bey, Ceren ben. Benim için bir şarkı çalar mısınız diyor. Ceren geç kaldı maalesef, istekleri doldurduk, artık toparlıyoruz. Berna Konya'dan, annem için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Konya'dan Berna için ve kıymetli annesi için de armağanımız olsun. Çok teşekkür ederim diyor. Sıradaki şarkı da sizler için armağan olsun. Müjde Hanım'a ve kıymetli kızına da bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Halim Buse için ve bütün sevdikleri için. Bu arada bir mesajım daha vardı. Hemen onu unutmadan dile getirelim. Birsen Hanım, İzmir Menemen Tarihi Taşhan bizi dinliyorlar. Alpcan Doğan Doğaltaş'taki selamlar olsun demiş. Oğlum Alpcan'la beraber sizi her gün dinliyoruz. Son şarkılarım hazır. Sevgili Alpcan'ın da gözlerinden öpüyorum. O bizim özel evladımız. Birsen Hanım'a ve güzel ailesine de benden sevgiler, selamlar olsun. Alpcan, son şarkı senin, oldu mu? Ben müsaade istiyorum. Az sonra hop dedik sizlerle birlikte. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte güzel bir çarşamba gününde yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
7: Reklam.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
8: Şansa

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar. Oh, my God.

0: Muhterem Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler, hoş geldiniz. 21 Temmuz, günlerden salı ve saatler 17.05'i gösterirken Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show zamanı. Lubex Motor Yağları sponsorluğunda yayınımız başlıyor. Saat tam 8'e kadar buradayım. Bu yolculukta sizlere bir dost, bir arkadaş olacağım. Lütfen kabul buyurun ama yayına da ortak olun. İşte WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Önce

0 dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere gönderebilir. İsminizi eklemeyi lütfen unutmayın. Hangi kent ya da ülke, onu da merak ediyoruz, onu da yollayın. Bir de program istek programı değil, onu zaten Utku yapıyor. Şarkı istemeyelim, şarkılar zaten güzel. Aynen, devam edelim, hadi bakalım, hoş geldiniz.

0: Şu yaptık dostlar. Bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
1: Sakin ol. Şşt, sakin ol.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel

0: 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
2: İstikbal'de. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu

0: selamlar, saygılar hanımlar beyler. Radyo Turkuaz, hani diyoruz ya sizlere bir dost bir arkadaş oluyoruz diye. Kiminiz yoldasınız, kiminiz evde akşam için hazırlık yapıyorsunuz. Bizler gibi çalışan mesaide olanlar var. Burada kim varmış?
1: Merhaba, Hop Dedik Ayhan.
0: Merhaba.
1: Ben Elazığ'dan Yusuf Efe Etem.
0: Yusufçum hoş geldin, söyle bakalım.
1: Biz mangallık alanına gidiyoruz.
0: Oh.
1: İstersen sen de gelip mangal yiyebilirsin.
0: Vay.
1: Görüşürüz.
0: Of of of. Yemin ediyorum canım çekmedi dersem yalan olur ama sen benim yerime ye. Sucuk yapacak mısınız? Tavuk mu yapıyorsunuz bilmiyorum. Sucuk yapacaksanız eğer domatesi de güzel böyle mangallayın. Vallahi canım çekti, Allah biliyor ya. Hadi afiyet olsun size o zaman. Antalyalıyız Hüsniye, sana da bir merhaba gönderelim. Dostlar, vallahi Yusuf Efe'ler görüyorsunuz mangallığa gidiyorlar ama... Sizler ne yapıyorsunuz? İstanbul trafiği %63 ile başladık. Saatler 17.17'yi gösterirken iyi yolculuklar. Bu arada Kadıköy'de bu akşam saat 21'de Çoban İstadyumu'nda Fenerbahçe Şükrü Sarıçoğlu Spor Kompleksi'nin o civarda, tabii akşam maç var bundan dolayı o civarda bazı yollar trafiğe kapatılmış. Fenerbahçeli taraftarlar biliyorlar zaten hangi yolların kapatıldığını. Ama hani bilmeden girmeye çalışan olursa bunu da buradan duyurmuş olalım. İstanbul trafiğinden tüm Türkiye ve dünyaya şu an radyo başında bizleri dinleyen herkese selamlar.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.

İyi akşamlar Aysel. Vallahi yasın yapmak diyor kadınlar için o kadar zor ki buharlaşacağım az kaldı demiş. Eyvallah, kolay gelsin. Antalya'dayız Coşkun Kaptan sana ve aynı zamanda

0: Orada bulunan herkese selamlar, iyi yolculuklar. Buyurun.
1: İyi yayınlar Ayhan abi. Kahramanmaraş'tan Ebrar babamla seni dinliyorum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum Ebrar, babana da selamlar. Bu takta devam edelim. Adana Emre. Burası acayip sıcak, yanıyoruk abi, yanıyoruk demiş. Valla Adana ve sıcaklık normal yani. Dedin şu anda ben onu hissettim, Allah biliyor ya. O sıcaklığı bir anda hissettim.

0: Instagram hop dedik Ayhan, dileyenler sosyal medyadan da takip edebilirler. Bizde ısrar yok, teklif var sadece. Ama takibinizi de bekleriz. Şemsettin, teşekkür ediyorum. Evet, ara ara böyle yayına renkler katıyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi, sen fark etmişsin. Teşekkür ediyorum. Dostlar, bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca Gazoz.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
10: Vodafone Red'le sınırsızca.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
13: Dünya Katılım var.
14: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'le. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: motor yağları, Optelik Show. Saat 6'da günün konusu. Yavaş yavaş iş yerlerinden çıkışlar devam ediyor. Servis araçları, özel otomobiller, toplu taşıma, Türkiye'nin dört bir yanı ve dünya. Radyo Turkuaz. Sizler için yayındayım.
1: Ah canım kardeşim benim.
0: Teşekkür ediyorum. Maksat vatandaş güzel zaman geçirsin.
2: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: Olsun. Ben sizler için buradayım. Ayhan Bey merhaba, ben Cenk Yılmaz. Tüm Türkiye ile birlikte sizleri Nazilli'den selamlıyoruz. Şu anda yolcularım var, onlarla beraber servis herhalde yapıyorsunuz değil mi? Ya da otobüs şirketi, tamam. Görevimiz sevenlerin sağ salim kavuşmaları. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Her daim Radyo Turkuaz'da kalın. Dostlar devam edelim.
3: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi tabii son zamanda enerjiden konuşmayan kimse kalmadı. Herkesin dilinde güneş enerjisi, depolama sistemleri, akıllı inverterler. Sosyal medyada görüyorsunuzdur, YouTube'da, orada burada. İşte ben de size şimdi Ortek'i anlatacağım. Şimdi iş kaliteye, yerli üretime ve güvene geldi mi, orada tam da devreye Ortek giriyor. Ortek sadece jelak üretiminde değil, ayrıca solar enerji teknolojilerinde de fark yaratıyor. Yenilenebilir enerji ürünlerinde akıllı invertörlerden güçlü solar panellere, enerji depolama sistemlerinden uzun ömürlü akülere kadar her şey Ortek kalitesiyle sizlerle. Ama tabii ki hepsi bu değil. Jel akülü motor kullanıcıları için geliştirdikleri özel bir lityum akü var. Bu sistemle kullanım ömrü tam 5 kata kadar artıyor. Yani hem daha uzun menzil hem de çok daha güçlü bir performans. Özellikle yerli üretim olarak geliştirdikleri jel aküler her zaman...

Adana'ya bir selam yollayalım Tuğçe. Şu an tatildeyim, keyifle sizleri dinliyorum. Sevgiler, eyvallah Tuğçe. Teşekkürler, iyi yolculuklar. Dostlar, bugün ayın 21'i. Hemen takvim yaprağına da bir göz atalım isterseniz. Gündüzün kısalması 2 dakika. Yani bugün 2 dakika daha erken hava kararacak. Tabii geç saatler ama 2, 3 diyerekten yavaş yavaş geliyor. Yılın 202. günündeyiz. 2027'ye 163 gün kaldı. Hemen takvim yaprağını cırt diye yırtıyoruz. Ve bugün doğan çocuklar için isim önerileri. Erkek çocuklar için Terru. Eski bir isim, güzel. Kız Demet. O da güzel bir isim. Terruh ve Demet bugüne dair önerilen isimler. Dostlar devam edelim. Saat 6'da günün konusu geliyor.

0: HD kalitesinde radyo şovu. Noktalı Kayhan Show.
1: Masal gibi başladı.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Kilish, yüzlerce hediye Onvo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: sepette bulacaksın.
1: Reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 21 Temmuz 1983 yılında Antarktika Vostok istasyonunda eksi 89.2 santigrat dereceyle dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

0: güzel, güzel gitti, ne dersiniz?
1: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Bence de güzeldi. Şahane. Peki dostlar, saatlerimizi ayarlayalım. Akşamın 6'sını bulduk bile. Ama adettendir. Günün konusunu da sizlerle önce bir konuşalım istiyorum. Ben Tuğçe, her gün sizleri severek dinliyoruz. Adana'dan selamlar. Teşekkür ediyorum Tuğçe. Bugün Adana'nın maşallahı var. Helal olsun Adana'ya, ayrı bir alkış yolluyorum. Adana'dan bugün çokça mesaj geliyor. İstanbul'dan Adana'ya güzel bir selam olsun. Şimdi yakında otomobil alacak olan var mı? Hatta sıfır, Allah herkese versin. Hayalinizde ne varsa. Otomobilde, evde, şuydu buydu. Ben sizleri seviyorum. Kalbimden geçeni de söylüyorum.
2: Sev beni, seveyim seni.
0: Evet. Kalbimden geçeni de söylüyorum burada. Dostlar, sıfır araba alacak var mı aramızda? Şimdi çok ilginç bir karar alındı. Yargıtay'dan emsal karar. Sıfır bir araç aldınız. Aldığınız araç boyalı çıktı. Şimdi genellikle bizim vatandaşımız bu konuda hemen isyan ediyor. Arabamı değiştirin, paramı geriye verin. Şimdi Yargıtay da şöyle bir emsal karar almış. Araba değişmeyecek ama değer kaybı neyse o müşteriye ödenecek. Şimdi şöyle bir düşünün. Cebinizde diyelim 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon neyse artık bir para var. Araba almaya karar verdiniz. Gittiğiniz herhangi bir marka sıfır araç. Arabayı aldınız. Daha sonra bir ekspertiz falan da yaptırdınız. İşte bir ay sonra, iki ay sonra aklınıza geldi. Bir baktınız ki sıfır aldığınız arabanın direğinde, orada burada küçük de olsa bir boya var. Hemen tabii malcanın yongası. Dersiniz ki ya böyle olur mu? Benim paramı geri verin, bu arabayı geri alın ya da değiştirin dersiniz. İşte bu öyle olmuyor. Adana'da bir vatandaş sıfır kilometre aldığı otomobili satmak için ekspertize götürdü. İncelemede sol kapı, orta direk ve sol alt marş piyelin boyalı olduğu ortaya çıktı. Bir, iki, üç yerde boya var. Tüketici aracın... ayıpsız yenisiyle değiştirilmesini istedi. Firma talebi reddetti. Mahkemeye gittiler. Adana 3. Tüketici Mahkemesi bilirkişi raporuna dayanarak aracın değiştirilmesine karar verdi. Fakat bilirkişi raporunda kusurun üretim kaynaklı gizli ayıp olduğu, tüketicinin herhangi bir kusurunda bulunmadığı ortaya çıktı. Arabayı satan firma da kararı temize götürüyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne hukuki olarak bunları da söyleyelim ki bilinsin en azından. Yüksek Mahkeme de şöyle bir karar vermiş. Araç değişimi kararı orantısız. Bu çok yüksek bir istek ama kusurun aracın güvenliğini, konforunu veya kullanımını etkilemediği sürece ikinci el değerinde kayba yol açabilir. Bu noktada tüketiciye araç değişimi yerine değer kaybı ödenmesi gerektiğine hükmetmiş. Şimdi kendinizi bu tüketicinin yerine koyun. Aracınızı kullandınız.

sıfır aldınız, bir süre sonra satacaksınız, ekspertize gidildi, aracın belli yerlerinde boya çıktı. Arabanın sahibi diyor ki ya iyi de ben bunu yaptırmadım, aldığım zaman demek ki böyleymiş. Mahkemeye gidildi, mahkemede emsal karar verdi. Bu aracın güvenliğini, konforunu veya kullanımını etkileyecek bir kusur değil, sadece boyada bir sıkıntı var. Ama bu aracın değer kaybı, o zaman aracı değiştirmeyiz. Sadece değer kaybı ödenmesi gerekiyor diyor Yargıtay. Emsal karar bu. Kendinizi bu tüketicinin yerine koyun. Ya mahkeme böyle karar vermiş, yapacak bir şey yok mu dersiniz? İsyana devam edersiniz. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj bekliyorum. Şöyle birkaç bir görüş alalım bakalım. Kimler neler söyleyecekler? Aynı şey sizin başınıza gelse siz ne yapardınız?

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.

0: Yolda, Pendik'ten geliyorum. Bir bakalım hatta trafiğe. İrfan Doğan, can dost, iyi yolculuklar diliyorum. Senin sayende biz de bir İstanbul trafiğine hemen bir göz atalım bakalım. %67'lik bir yoğunluk var. Bugün aynı anda İstanbul trafiğinde siz de fark edeceksinizdir belki. Birçok yerde trafik yol çalışmaları başladı. Dönemi mi geldi, ne oldu bilmiyorum ama her gün haritaları takip ediyoruz biz. Bugün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nokta hem Anadolu hem Avrupa yakası ayrı ayrı yerlerde, ana arterlerde çalışmalar var. Sahil yolunda Bakırköy'den Ataköy'e doğru orada bir kaza meydana gelmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi günün konusuyla alakalı olarak efendim, bir sıfır araç aldınız. Sonra fark edildi ki araçta boya ile ilgili çeşitli kusurlar var ama araç sıfır. Mahkemeye gidilmiş, Yargıtay'da emsal karar vermiş. Bu diyor aracın güvenliğini, gidişatını etkilemez diyor ama kusur var diyor. Araba değiştirilmez ama bu kusur neyse onun ödenmesi gerekiyor diye bir karar almış. Siz kabul eder miydiniz Özgür Bey?
1: İyi günler Ayhan Bey, ben İstanbul'dan Özgür.
0: Buyurun.
1: Aracı daha 30 dakika önce aldım, hatta 27

0: kilometrede şu
1: an. Şu yeni araba mı bu? Aa! Bismillah, bismillah, bismillah. Bakayım fotoğrafına. Hakikaten öyle, 27 kilometre. Bakayım. Gayet güzel. Hadi Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Ana, gıcır gıcır araba kilometresi ilk kez gördüm. Canlı.
0: Şu anda. Aracı aldıktan sonra ben yine üstüne baktım, sağına soluna herhangi bir şey var mı diye.
1: Ama sen görünce anlayabiliyor musun ki?
0: Kaportada küçük küçük boyalar gördüm.
1: Aa.
0: Korktum, daha servisten çıkmadan götüreyim diye.
1: Tamam.
0: Götürdüğümde adamlar meğerse pasta cila atmışlar.
1: He.
0: Onların lekeleriymiş, nemli bezde.
1: Oh.
0: Çıktığını görünce biraz rahatladım bir açıkçası.
1: Oh, rahatlamış, keyfi yerine gelmiş.
2: Belki efendinin keyfi yerinde mi?
1: Gıcır gıcır araba. Hadi kazasız belasız olsun.
0: İşte ne kadar da sıfır olsa ben güvenmeyip kontrol ettim bütün her tarafını. Hatta videoya çektim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Görüşleri almaya devam edeceğiz dostlar. Bir reklam arası.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
0: 1 gram altını bile kapınıza getiren...

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

şey oluyor şu anda. Hem geçmiş hem günümüz. Her tarzdan en güzel örnekler. Radyo Turkuaz'ın tadı burada tabii ki. Levent Yüksel, İstanbul'da.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Tekrar buradayız reklam sonrası.
2: Hoş geldin arkadaş.
1: Hoş bulduk bakalım. Radyoda ismimi duymak istiyorum. Söyler misiniz? Çağrı Bilay. Tabii ki söylerim. Sevgili Çağrı, ismini radyoda duydun. Mutlu ol. Selamlar iletiyorum sana. Evet, Abdurrahman Yılmaz, siz dinleyelim.
3: Tüketici o aracı sıfır olarak alıyor. Boyasız ve hatasız olarak alıyor.
1: Evet.
3: Eğer üretim kaynaklı böyle bir sorun olduysa...
1: Üretim kaynaklı sorunlarda bu böyle karar alınmış.
3: Satıcı, üretici, firma, marka artık her neyse...
1: Evet.
3: Bunun bu özelliğini tüketiciye söyleyerek daha uygun fiyata satabilirdi.
1: Yani... Bak bu da güzel fikir, bravo vallahi. Şahane.

0: da bunun böyle olduğunu biliyor mu, bilmiyor mu? Bak, önemli bir detay. Abdurrahman Yılmaz.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Bak, güzel fikir. Teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'tayız Alaaddin. Bence bayilere de ekspertiz getirilmeli ve sıfır aracı satarken ayrıca alıcı o anda orada ekspertiz yapabilmeli diyor. Bir güzel görüş daha geldi Radyo Turkuaz dinleyicilerinden. Kahramanmaraş'tayız Alaaddin. Helal olsun sana. Devam edelim. Uğur, seni dinliyorum.
2: Yani benim param hakkında, benim malım hakkında, benim alnımın teri hakkında oturduğun yerden ahkam kesiyorsun.
0: Evet.
2: Ya araç kusurlu, fabrikasyon hatalı.
0: Tamam, kusurlu ama mahkemede şöyle diyor. Bu kusur arabanın gitmesiyle alakalı, güvenliğiyle alakalı bir sorun oluşturmuyor. Sadece çok az da olsa bir görüntüyle ilgili bir şey varsa var. Onun dışında bu bir değer kaybıdır. Değer kaybını öder ama araç değiştirilmez diyor. Benden söylemesi. Ben sadece yayınlıyorum vallahi, bilmiyorum ki.
2: Sen fabrikayı koruyorsun yani. Milyoneri koruyor. Vatandaşı korunmuyor ya sen. Enteresan.
0: Tamamdır. Aldık görüşü. Teşekkür ediyorum.

0: Akşamlar 21 Temmuz günlerden salı saatler 18.28'i gösteriyor. İstanbul'da sıcak bir akşamüstü. Tüm Türkiye, benim güzel ülkem. Şurada bir sesli mesaj vardı. Alo?
1: Ses gelmiyor ya.
0: Bir dakika. Heh, buyurun, iyi akşamlar.
2: Sanat selamlık dedik, tekstille yüksek sesle seni dinliyoruz. Batman çok sıcak, seni çok seviyoruz. Görüşürüz.
0: Ulen büyümüş de Ayhan abisi de mesaj yolluyor valla. Helal olsun kardeşim Kerata.
3: Ulen görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun Kerata.
0: Konu hakkında birkaç görüş daha alacağız. Ama önce bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
8: ekspertiz. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Böyle bir dünya var,
1: dünya katılım var. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: almıştım sıfır arabayı.
1: Aman bir şey olmadı değil mi?
0: Ayhancığım 2327 kilometrede şu an aktif.
1: Aman kazasız belasız gayet güzel. Durum nedir?
0: Peki baktırdın mı? Hayır, ben sıfır bayiden aldım.
1: Valla sıfır, yani araç alıp da baktıran kaç kişi var ki? Ama böyle haberler çıktıkça insanlar da hafiften kıllanacaklar yani. Onu söyleyeyim size.
0: Spesiz yaptırmadım. Ha. İki aydır biniyorum. Ha. Boya çıkar mı? O da yarın bir gün arabayı satarken
1: evet,
0: olacak.
1: Bu vatandaşın da başına o gelmiş zaten.
0: Çıkmaz.
1: İnşallah.
0: Sıfır aldığımız arabaya güvenerek biniyoruz Ayhancığım.
1: Eyvallah.
0: Hiçbir yerde ekspertiz yaptırmadık. Boya falan bakmadık. Saygılar, iyi çalışmalar.
1: Teşekkür ediyoruz, sağ olun.

diyor, araba diyor, tamam mahkeme böyle bir karar vermişti üst mahkeme, ama diyor bugün mesela tüketici hakem heyetine bir başvursanız diyor, mesela pantolonu beğenmediniz, karşı tarafta kabul etmedi, hakem heyeti pantolonun değişmesine diyor hükmedebiliyor, pantolon değiştirirken araç nasıl değişemez diyor, böyle bir durum. Bam bam bam bam bam bam. Kırıkkale KL çalışanları, şoför Ziya, Ziya Bey'e buradan selamlar. Ayhan, Edirne mahkemenin değer kaybını karşılaması yönünde kararı bence 10 numara. Ancak araç sahibinin içine bu karar siner mi sinmez mi? Biz de işte gündeme getirdik, bunu konuştuk dostlar. Kısa bir reklam arası, 25 saniye.

0: Yargıtay'dan emsal karar. Ben de huzurlarınıza kadar getirdim. Tabii ben bu konuyu açarken başta söylediğim gibi hayalinizde ne varsa inşallah olur. Ev almak isteyen, otomobil almak isteyen, sıfır ya da ikinci el hiç fark etmez. İnşallah gerçek olsun diyelim. Dostlar, Lubex motor yağları, Optedik Show. Dün Lubex'ten iki şanslı dinleyicimiz motor yağı kazanmıştı. Böyle ara ara yine Lubex'ten sizlere güzel hediyeler vermeye devam edeceğiz. Bugün sosyal medyada ilginç bir tartışmaya denk geldim ben. Çorbayı seven bir toplumuz. Çorba kültürümüz yöre yöre değişmesiyle beraber her yörenin de her çorbanın da ayrı bir lezzeti var. Ancak paylaşımı yapan kişi demiş ki ya demiş tarhana çorbası kadar boş bir çorba olamaz demiş. Allah Allah dedim ya, tarhana annelerimizden gelen gelenektir böyle tarhana çorbası yapmak. O geldi bir anda aklıma. Şimdi birçok kişinin de yoldasınız biliyorum, akşam yemeğine de yetişeceksiniz. Ama bizde klasiktir, masada illa bir çorba olacak. Çorbayı seven toplumuz çünkü en nihayetinde. Ben bu anda şu anda size sorayım. Hem hanımefendiler hem de beyefendiler, çorbayı konuştum ya. Biraz ağzım sulandı, söylemesi ayıptır. 8'de yayından çıkınca şirketimizin alt katında güzel bir restoranımız var, yemekhanemiz var. Ondan sonra oraya inerim ben. Çok güzel çorbalar çıkar. En az 2 çeşit 3 çeşit çorba çıkar. Her akşam da farklıdır. Mutlaka ben çorba içerim. Zaten sizler de biliyorum çorba kültürünüz var, çorbayı seversiniz. Fakat tarhana çorbası için demiş ki hanımefendi, çok gereksiz bir çorba. Aslında bunu yapan ağırlıklı olarak hanımefendiler, onlara sormak lazım. Yapımı zor ve size göre de ya gereksiz ya uğraştığımıza değmiyor dediğiniz bir çorba var mı? Çorbaları gücendireceğiz belki biraz ama biraz bunu konuşalım istedim, aklıma geldi.
1: Yok demek.
0: Vallahi bak. Gel abi. 0505 188 30 çift 0. Ya yapması da ayrı bir dert. Hiç gereksiz dediğiniz bir çorba var mı? Ama beyim istiyor, çocuklar istiyor falan dediğiniz. Sesli mesaj yollayın kısa kısa. Evet ya şu çorba yapması da zor, gereksiz, olmasa da olur dediğiniz bir çorba var mı acaba? Merak ediyorum. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj yollarsanız onları birazdan değerlendiriyoruz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Beyler, burası Radyo Turkuaz, gösterimiz devam ediyor.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Çorba. Çorba seven bir toplumuz. Her yerin kendine ait çorbası var. Nereye gitsek mutlaka. Ama bir de ana çorbalar var. Mercimek çorbası, tarhana çorbası, işkembe çorbası falan filan. Şimdi bir vatandaş yazmış, bir hanımefendi daha doğrusu. Diyor ki, sosyal medyada gördüm. Ben de dedim Radyo Turkuaz'da mutlaka bunu konuşurum dedim. Tarhana çorbası kadar gereksiz ki, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bence şifa olan bir çorba. Ama niye öyle demiş onu da bilmiyorum. Ne kadar gereksiz bir çorba deyince ben de size sordum. Sakarya'dayız Esra Hanım.
2: Tarhana'da nasıl gereksiz çorba derler anlamıyorum. Benim için bir şifa deposu.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Sizin için gereksiz diyebileceğimiz, yapması zahmetli, tadı işte ama hani adettendir deyip yaptığınız bir çorba var mı?
3: Merhaba.
0: Merhaba.
3: İyi yayınlar diliyorum.
0: Buyurun.
3: Ya bir bayan olarak değil ama bir dinleyiciniz olaraktan katılmak istedim yayına.
0: Lütfen, ben hani hanımlara sordum ama siz de cevap verin beyler. Sonuçta çorba kültürü bu.
3: Abi domates çorbası çok gereksiz bir çorba ya. Domates yapıyorlar, üstüne kaşar rendeliyorlar.
0: Evet,
3: ne bileyim
0: ya,
3: bana göre bir gereksiz geldi.
0: Onu söyleyeyim ya. Ya çorbanın üstüne o kaşar rendeliliyor, ondan sonra uğraş Allah uğra. Onu kim icat etti ya? Ben çok gereksiz buluyorum onu ya. Ya çok da bir lezzet de katmıyor. Niye öyle oluyor?
3: Bir paçayla,
0: evet,
3: bir tavuğun, bir işkembenin yanında,
0: evet,
3: bir arabaşının yanında. Ne bileyim, domates çorbası çok gereksiz bir çorba.
0: Arabaşı çorbası severim bak bu arada, onu hemen söyleyeyim.
3: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
3: Kendinize iyi bakın.
0: Sağ olun siz de. Ankara'dayız Zemel Hanım. Bence en zahmetli ve gerekli çorba tarhana çorbasıdır. Kim söylediyse diyor. Mayalı bir çorba olduğu için son derece probiyotik bir sağlık içeren bir çorbadır. Bir tarhana çorbası içmek için neredeyse 3 aylık bir zahmet gerekir. Acaba ondan dolayı söylemiş olabilir mi hanımefendi? Gereksiz uğraşması zor diye. Ama sağlık açısından önemli. Buyurun, iyi akşamlar.
4: Bence köz domates çorbası. Çünkü bu çorbayı yaptığında tarhana gibi bir tadı oluyor ve bu kadar emek boşa gitmiş oluyor.
0: Allah Allah.
4: O yüzden bence en gereksiz uğraştırıcı çorba olarak ben köz domates çorbası diyorum.
0: Bildiğimiz domates çorbası.
4: Bununla ilgili böyle bir anımız da var. Bir kere köz domates çorbası yaptığımızda gelen misafir çok güzel olmuş, nerenin tarhanası bu dedi.
0: Bu da iyiymiş, tamam o zaman.

0: kırmaz.
1: Ama ne güzel şarkılar değil mi? Gel aşkım gel, Mustafa Sandal. İyi akşamlar. Radyo Turkuaz'dayız. Rubex motor yağları Optelik Show'u sunuyor. Çay da geldi, keyifler yerinde. Gayet iyi. Şimdi dostlar, çorbacıya gitmiştim zamanında. Orada duvarda şu yazıyordu: her derde devadır çorba, badne çiladır çorba, çila çorba. Şimdi çorba tabii bizim kültürümüzde, mutfağımızda çok önemli bir yer tutuyor. Mutlaka çorbayla başlarız. Şu an yolda olanların çoğu da karnı aç olanlar. Özür diliyorum. Ama çorba derken bile ağzının sulandığına göre demek ki hakikaten önemli bir yer tutuyor. Ahmet Rasim vaktiyle 1900'lerin başında gezi, aynı zamanda çeşitli izlenimler, bu tarz böyle makaleler, kitaplar yazan, şiirler yazan bir ustaymış. Ben de internette gördüm. Ahmet Rasim'in ünlü bir şiiri var, Çorbaname. Mesela Çorbaname'de şöyle bir şey geçiyor: kana kuvvet, göze fer. Bak bu kadar önemli. Bağışıklık sistemini destekliyor. Kelle paça, işkembe, tavuk suyu. Kelle paçayla çok aram yok da işkembe fena olmaz. Tavuk suyu, o da güzeldir. Sizlerden de yorum aldım ama size göre dedim, en gereksiz çorba hangisidir? Yapması zahmetli, içsen ne olur falan diye.
2: Tarhana çorbası kökü Türk milleti kadar eski olan bir çorbadır. O evet. Yüzden tarhana çorbasını çekemeyenleri kınıyorum.
1: Ben de. Teşekkür ediyorum. Bursa'da Leyla Hanım.
3: Merhaba Ayhan.
1: Merhaba.
3: Ben Bursa'dan Leyla.
1: Buyurun.
3: Tarhana çorbası için yapılan yoruma açıkçası bir şaşırdım. Çünkü en lezzetli ve gerçekten zahmetli. Ama bir
1: zahmetli
3: o kadar da
1: olduğundan dolayı herhalde.
3: Da, tat bakımından da iyi bir çorbadır. Çorbaları çok sevdiğim için hiçbirini ayırt edemeyeceğim.
1: Peki, aynı şeyi ben de düşünüyorum. Çorba bizim mutfak kültürümüzün bir parçası. Kırıkkale'deyiz Demet. Valla şifa müfa tamam ama bana göre en gereksiz çorba işkembe çorbası, kelle paça, bu sakatat çorbaları diyor. Kimse kusura bakmasın. Ya beni de linçlemesinler ama sevmiyorum. Kokusuna bile tahammülüm yok diyor. Nasıl içiyorlar demiş onu. Yani bence diyor ikisi de, kelle paça ve işkembe, hayatımızda olmasa da olur diyor. Gereksiz bir kayıp da değil demiş. Peki, böyle bir görüş geldi dostlar. Erzurumlar Aslı, iyi yayınlar. Hamurlu çorbalar, kesme çorbası olmasına gerek yok. Ya zaten diyor çorbayı hazırlamak diyor gereksiz vakit alıyor diyor. Bir de üzerine diyor 2 dakikada. Kesme çorbası, evet ya. O da vardı değil mi? Gülden Hanım, siz de bir dinleyelim bakalım. Kışın soğuktan gelip bir kase tarhana çorbası içmek insanı öyle güzel hissettirir kendini diyor. Gereksiz çorba bence un çorbası demiş. Peki, teşekkür ediyoruz dostlar. Bir reklam arası verelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İdefix premiumlulara alışılmadık

0: Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: tanıtıcı reklam.
1: Evet sevgili dinleyicilerim, İdefix'te yapacağınız her 1000 TL'lik alışverişle büyük İdefix çekilişine bir katılım hakkı kazanabilirsiniz. Onvo'dan 100 inç televizyonlardan en popüler scooterlara, küçük ev aletlerinden süpürgelere kadar birbirinden özel hediyeler sizleri bekliyor. Üstelik İdefix Premium üyeleri çekilişte çok daha avantajlı. Onvo'nun birbirinden özel hediyelerini kazanma fırsatı şimdi İdefix'te. Üstelik spor ve outdoor kategorisindeki fırsatları da çekilişe katılırken kaçırmayın. Sneakerlardan koşu bantlarına, kamp ürünlerinden scooterlara kadar binlerce üründe %40'a varan indirim sizleri bekliyor. Avantajlı alışverişinizi tamamlayın, hem indirimlerden yararlanın hem de büyük İdefix çekilişinden eşsiz hediyelerini kazanma şansını yakalayın. Hemen İdefix mobil uygulamasını indirin veya idefix.com'u ziyaret edin. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Tanıtıcı reklam. Bir reklam. Garanti BBVA.

0: yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serinizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Radyo Turkuaz.

Evet, biraz da çorba konuşalım istedik. Çorba. Ankara'dan Suat. Çorba sofralarımızın, hatta kahvaltının bile baş tacıdır diyor. Bir Yozgatlı olarak kışın arabaşı çorbası. Öf.

çocuklar ve gençler çok ayrım yapıyorlar diyor. Çorbayı falan beğendikleri de yok demiş. Evet, bir de öyle bir sorunumuz var maalesef. Gençlerin artık yani asıl mutfak yemeklerini yerine daha fast food tarzı, değil mi? Hep sıkıntılı zaten. Şöyle

etti. Birazdan saatler akşama 7.30'unu buluşacak. O da ne demektir? Lübex Motor Yağları Optedik Show'da günün son yarım saati, günün özel şarkıları. Vallahi çay, kahveyi kapan gelsin. Balkonda mısınız, koltukta mısınız bilmem. Ama çok güzel şarkılar dinleteceğim sizlere. Yine...

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Barış

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var. Setur Yaz Show.
2: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Tatilse Setur.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı. Günün özel
0: şarkıları. Günün özel şarkıları. Tam bir Şampiyonlar Ligi yaptık. Kesintisiz. Sanat güneşimiz, paşamız Zeki Müren'le açılışı yapıyoruz hemen ardından Tarkan. Sonra Muazzez Ersoy. Sonra Adnan Şenses. Tan. Ve kapanışı Ebru Gündeş'le yapacağız. Bu Şampiyonlar Ligi'ne bir alkış istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sizleri muhteşem şarkılarla baş başa bırakıyorum.

0: başlangıç oldu ve yolculuk bence çok güzel geçiyor. Dostlar, çok kısa bir ara rica edeceğim. 40 saniye sonra tekrar buradayız. Bir reklam. Garanti BBVA.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

Dinlerken sizler de radyonun sesini biraz daha açtınız ve hep beraber eşlik ediyorsunuz. Yine birlikte eşlik edeceğimiz şahane bir şarkı, muhteşem bir yorum. Tanışmaktan onur duyduğum bir isim. Kendisini rahmetle anıyorum. Adnan Şenses geliyor.

0: Vallahi çok keyifli, çok güzel şarkılar biliyorum. Bu şarkılar arabalardan, balkonlardan, bahçelerden yayıldı. Bir reklam arası verelim, sonra Ebru Gündeş burada olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
10: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
11: 1 gram altını bile kapınıza getiren
12: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
13: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Fırlatma teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Onda 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 21 Temmuz 1983 yılında Antarktika Vostok istasyonunda -89.2 santigrat dereceyle dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Günün özel şarkıları Ebru Gündeş'le devam ediyor. Bir Orhan Gencebay klasiği, muhteşem bir beste. Dil Yarası. Ben köşeme çekiliyorum. Çarşamba, Perşembe ve Cuma yıllık iznimi kullanacağım. Aranızda olamayacağım. Önümüzdeki pazartesi günü saat 17'de bir mani olmazsa tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık benim güzel ülkem.

0: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.